Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25-34 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-31, Hatay 25-30, Isparta 18-30, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 25-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Sivas hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-31 derece, Ankara 16-28, Çankırı 17-31, Eskişehir 17-28, Karaman 18-31, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-28, Kırşehir 17-28, Konya 20-31, Nevşehir 16-28, Niğde 17-29, Sivas 12-26 ve Yozgat 14-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29 derece, Bolu 15-26, Düzce 18-27, Karabük 16-28, Kastamonu 15-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-29 derece, Artvin 17-26, Bayburt 10-25, Çorum 14-27, Giresun 21-28, Gümüşhane 10-24, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 17-27 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-27 derece, Ardahan 9-22, Bingöl 19-33, Bitlis 15-27, Elazığ 18-34, Erzincan 16-30, Erzurum 10-26, Hakkari 19-29, Iğdır 18-31, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 18-34, Şırnak 25-34 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 23-36, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 27-38 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı biraz bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı biraz bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı biraz bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı biraz bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı biraz bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı biraz bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen balistik füzesi Tayfun Blok 3 önemli bir başarıya daha imza attı. Yapılan son testte Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 3, deniz üzerinde hareket halinde bulunan insansız hedefi yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti. Bu başarılı atış testiyle birlikte Türkiye savunma tarihinde ilk kez bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen hareketli bir hedef vurulmuş oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Gümaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda konuştu. Yangın riskine karşı tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Gümaklı, "Orman yangınıyla mücadele konusu sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var. 15 Ekim tarihine kadar ekipler teyakkuz halindeler. 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar. Arkadaşlarımızın tamamı sahadalar" dedi. Bakan Gümaklı, vatandaşlara da ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması çağrısı yaptı. "Lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım" ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Beker istifa gerekçesi olarak parti içinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını ifade eden Beker, siyasi çalışmalarını bağımsız Ankara Milletvekili olarak sürdüreceğini kaydetti. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girmek yasaklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Cuma gece saatlerinde Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı roketler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Sadece Haziran ayında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rus toprakları üzerinde yaklaşık 13 bin hava hedefini imha ettiği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin üretimi ve fırlatma desteği İngiltere'de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden askeri departmanlar ve uzmanlarla Kiev rejiminin diğer destekçileri tarafından sağlanmıştır. Volodymyr Zelenski'nin Rusya Federasyonu'ndaki sivil tesisleri tahrip etme girişimi Rus ordusu tarafından cevapsız bırakılmayacak değerlendirmesinde bulunuldu. Ve spor, açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Yaklaşık 45 kilometrelik parkuru güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ederek geçen Türkoğlu, Ocean 7 adı verilen dünyanın en zorlu 7 açık su geçişi hedefinde önemli bir engeli daha geride bıraktı. Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaibi kanalını başarıyla geçen milli sporcunun seriyi tamamlamak için geriye yalnızca Cebeli Tarık Boğazı geçişi kaldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ila 10. kilometrelerinde Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı mevki Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 17 derece, Atina az bulutlu 26, Belgrad parça bulutlu 16, Berlin sağanak yağışlı 16, Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag çok bulutlu 13, Londra parça bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 17, Pristina açık 11, Roma az bulutlu 20, Saraybosna az bulutlu 11, Sofya parça bulutlu 14, Tiran az bulutlu 15, Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parça bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu 22, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 20, Kabil açık 16, Kerkük açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 33, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 19, Tahran açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne az bulutlu 7, Montreal açık 22, New York açık 21, Sydney açık 11 ve Washington açık 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga açık 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 17, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali az bulutlu 16, Köln parça bulutlu 17, Komrat az bulutlu 15, Köstence az bulutlu 16, Münih parça bulutlu 14, Podgorica açık 17, Selanik az bulutlu 20, Şumlu az bulutlu 14, Taraklia açık 16, Valkaneş açık 15, Zenitsa az bulutlu 12, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Altan Şahin. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
1: Sağ olun, sizi gördük, çok mutlu olduk. Çok uzun bir aradan sonra gördük.
2: Evet, yani yıllar önce bir program yapmıştık yine.
1: Evet, programımızı hem tazeleyelim hem de yeni konular konuşalım sizinle istedik. Konumuz ağrı olacak.
2: Evet.
1: Ağrı artık son dönemlerde ayrı bir branşlaşmayla farklı bir boyut kazanmış. Çok önemli bir dal. Altan Hocam da bu konunun duayeni. Bizim
2: teşekkür
1: ilk
2: ederim.
1: Ağrı hocamız diye tanıdığımız, ağrıda ilk tanıdığımız kişi, ilk el atan kişi sizsiniz Hacettepe'li olarak. Altan Hocama ağrı ile ilgili soru sormak isteyenler için 0312 666 0111 telefon numaralarından iletişim kurabilirler. Hocam, dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Benim ismim Altan Şahin. Yıllarca 27 yıl Hacettepe'de çalıştıktan sonra 2 yıl önce emekli oldum. Şimdi artık özel çalışıyorum. Tabii yan dalım ağrı. Aslında bir anestezi uzmanıyım. Bu süreç içinde yaklaşık 15 yıldır ağrı ile uğraşıyorum. Hatta 20 yıla yaklaşık 18 yıl oldu ağrıya başlayalı ben bilfiil olarak. Ve full time artık ağrı tedavisiyle ilgileniyorum. Ağrı ile ilgili birçok farklı şeyim var. Mesela Dünya Ağrı Örgütü'nün bordu tarafından sertifiye edildim. Türk Anestezi ve Ağrı Bordu sertifikam var. Bunların dışında farklı toplantılarda ve kurslarda spesifik girişimsel ağrı ile ilgili kurslar düzenliyorum. Türkiye'de ve yurt dışında. En son Almanya'da bir tane düzenledik epidroskopi ile ilgili. Bunun dışında tabii hastalarımla çokça vakit geçiriyorum. Gerçekten sıkıntılı bir durum ağrı ve onların ızdıraplarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Evet, benim tanıdığım ilk ağrıcı ve ülkemizin ilk ağrıcısı gibi geliyorsunuz bana. Çünkü Hacettepe'de hani biz sizi biliyoruz ya, siz de ilk uğraşanlardansınız. Benim aklımda hep ağrı deyince Altan Hoca ve sanki ilk siz ilgilenmişsiniz gibi bir bende şey oluşmuş böyle.
2: Sağ olun.
1: Sinerji yaratmışsınız. Hocam, o zaman ağrı nedir diye başlayalım mı konumuza?
2: Tabii. Şimdi ağrının birçok tanımı var ama tabii en geçerli tanımı Dünya Ağrı Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı, ISP'nin yaptığı tanım. Buna göre var olan veya olası doku hasarına eşlik eden ve bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duyusal ve emosyonel deneyim olarak açıklanıyor. Bunun hem emosyonel tarafı var hem de gerçekten bir ızdırap verici durumu var. Aslında ağrı bir korunma mekanizmasıdır. Yani vücudumuza dışarıdan bir tehdit geldiğinde ağrı duyarak orada bir sorun olduğunu anlıyoruz. Fakat bu akut ağrı için geçerli. Yani kısa süreli ağrı için geçerli. Oysa bizim uğraştığımız kronik ağrılı hastalarda artık ağrı bir semptom ya da bir uyarı değil, artık bir sendrom, bir hastalık haline gelmiştir. Ve kronik ağrının tedavi edilmesi gerekir. Akut ağrı da tabii ki tedavi edilmeli. Fakat akut ağrıda ağrının nedeni olan her neyse ona yönelik olarak bir takım araştırmalarda bulunmak lazım ve bunu açığa çıkarmak gerekiyor.
1: Evet, ne bileyim, basit ağrı olursa geçici ağrı, onun çözümü kolay, ama kanser hastaları gibi kronik hasta veya diğer uzun süreli, artık ömür boyu diyelim hatta, bu ağrıyla yaşayacak kişiler için ağrı bir hastalık eşittir. Bunu
2: aynen
1: sürekli
2: öyle.
1: Nasıl
2: aynen
1: bir şeker
2: öyle.
1: Hastası, tansiyon hastasıysanız
2: zaten
1: onun
2: için,
1: gibi takip edilecek.
2: Zaten onun için ağrı, algoloji farklı bir bilim dalı oldu.
1: Evet.
2: Bütün dünyada böyle. Yani kronik ağrı gerçekten tedavisi oldukça zor ve sıkıntılı. Neler kronik ağrı yapıyor? İşte en basitinden bir bel ağrısından tutun, bel boyun ağrısı, baş ağrısı, kanser hastalarında olan ağrı, kanser ağrısı gerçekten çok insanları sıkıntıya sokan ve tedavisi edilmediği

0: hastalar size daha çok başvurmalı?
1: Yani her türlü ağrı hastası başvuruyor bize. Fakat yaptığımız şey şu. Bir kere öncelikle iyi bir hikaye almak gerekiyor. Hikaye neredeyse tanının yarısını oluşturur. Ve iyi bir muayene yapmak gerekiyor. Nedene yönelik olarak. Bel ağrısı varsa iyi bir bel lokomotor sistem muayenesi yapmak. Boyun için keza öyle. İşte bir takım eklemde osteoartritler, dejeneratif hastalıklarda ona yönelik bir muayene. Ve tabii ki bu baş ağrısında da tabii yine baş ağrısına yönelik iyi bir muayene yaptıktan sonra. Çünkü gerçekten bu ağrılara neden olabilen birçok faktör var. Öncelikle o faktörlerin ne olduğunu, o rahatsızlıkların ne olduğunu tanımak ve tedaviyi buna göre yönlendirmek çok önemli bizim açımızdan. Ne yapıyoruz? Önce bir hikaye muayeneden sonra bir de tabii bize yardımcı olarak bir takım görüntüleme araçları var. Bu görüntüleme araçları direkt normal grafiler olsun, tomografiler olsun veya MR dediğimiz magnetik rezonans ile bir görüntüleme olsun. Bunlar bize çok fazla parametre veriyor. Ve bu parametreleri de değerlendirip ona göre hastamızın tedavisini yönlendiriyoruz.
0: Tabii bu tedaviyi yaparken bir fiziki altyapınız var sizin. Burada kullandığınız cihazları da bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Şimdi aslında tedavi biraz şöyle oluyor. Tedavide öncelikle basit tedavilerden kompleks tedavilere doğru gitmek lazım. Basit tedaviler ne? İşte bir ilaç tedavisi. Eğer bir ilaçla kısa süreli olarak tabii bu ilaçları kullanıyoruz. Yani kronik olarak çok uzun süre bazı ilaçların kullanılması sakıncalı. Özellikle bu bizim non-steroidal, anti-inflamatuar dediğimiz ilaçlar, işte bu çok sıklıkla başımız ağrıdığında şeyde kullandığımız ilaçların çok ciddi uzun dönem kullanımda yan tesirleri var. Bunlardan bir tanesi böbrek rahatsızlıkları. Böbrek yetmezliğine kadar giden sonuçları olabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Yani benim algolog olarak en fazla yaptığım şey bir takım girişimsel tedaviler. Bu girişimsel tedavileri mutlaka steril koşullarda ve çoğunu ameliyathanede yapmamız gerekiyor. Çünkü enfeksiyon bu tedavilerin en önemli yan etkilerinden biri. Şimdiye kadar ben hiç görmedim. Hiçbir hastamda olmadı fakat tüm hastalarıma aynı ameliyat oluyormuş gibi boyuyorum, yıkanıyorum, giyiniyorum ve ondan sonra bu işlemleri yapıyorum. Yani sadece bir eldiven giyerek bu işlemleri yapmak bu riski artırıcı şeyler. Evet. Ameliyathane dışı ortamlarda yapmak da aynı şekilde bence çok sakıncalı.
0: Ben sizin bu titizliğinizi biliyorum. Yıllarca gözlemledim sizi.
1: Evet.
0: Hatta çoğu insan ya bir enjeksiyon yapacak. Niye bu kadar işte siliyor? Niye bu kadar aman steril eldiven giyiniyor falan?
1: Biz
0: ama işte bu
1: güvenli
0: şeyden.
1: Güvenli tarafta olalım. Hep titiz, güvenli tarafta olalım.
0: Tabii. Hastaya yani titizliğinizden, yaptığınız işçiliğin özenmekle ilgili kısmından, bilinçten.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Bu da bir algı. Bu da bir algı.
1: Şimdi tabii bunun dışında yaptığımız şeyler, bir takım ön tetkikler de yapıyoruz. O tetkiklerden sonra yani özellikle kanama riski ne mutlaka ekarte etmek gerekiyor. Bunu da ekarte ettikten sonra işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ne tür işlemler yapıyoruz? Bel ağrısında özellikle belde çok fazla ağrı jeneratörü olan oluşum var. Kıkırdak dokular, kemik doku, sinir dokusu, eklemler, ligamanlar, bunların hepsi ağrı yapabiliyor. Onun için biraz önce söylediğim iyi bir hikaye ile ve iyi bir muayene ile bunların tanısını koyup ona yönelik olarak işlemi planlamak gerekiyor. Tabii ki bazı hastaların stabilizasyon sorunu olduğunda özellikle ve motor kayıpları, yani güçsüzlük, bacaklarında güçsüzlük, ilerleyici bir güçsüzlük başladığında bu bel ağrısı olan hastalarda muhtemelen artık ileri bir evre oluyor. Bu hastaları mutlaka cerrahiye yönlendiriyorum. Gerçekten bunu da şey yapan, yani birçok hastanın aslında ameliyat olması gerekmiyor. Fakat ameliyat olacak hastayı da, ameliyat gereken hastayı da çok iyi ayırt etmek gerekiyor.
0: Evet, zaten bizim ülkemizde normalden fazla ameliyat yapıldığı ile ilgili bir dedikodu var.
1: Belki aslında de, bu çok yaygın, tüm dünyada böyle aslında.
0: Evet.
1: Ve geçen yıl New England Journal of Medicine'de bir makale yayınlandı. Bel ağrısı ile ilgili, yani akut siyatik ağrı ile ilgili farklı gruplar, yani hiç ameliyat olmadan idare edilen, bir de ameliyatla ameliyat olanları karşılaştırmışlar. Çok büyük bir meta analiz bu. Yani 6000'den fazla hastanın dahil olduğu bir farklı farklı çalışmaların çok bir derlemesi, evet, sistemik derlemesi. Evet. Bu çalışmada görülmüş ki normal ağrı kesici herhangi bir tedaviyle takip edilmiş

0: Cerrahilerle cerrahi olanlar arasında bir fark yok. Tabi bu farkın olmaması acaba her hastanın ameliyat edilmemesini gösteriyor. O yüzden de zaten ameliyat konusunda biraz daha konservatif olmak gerekiyor bel ağrısında. Ama neler yapılabilir bu hastalara? Bu hastalara birçok, yani sonuçta tabii ki o rahatsızlığını gidermek önemli, ağrısını yatıştırmak önemli. Bu hastalarda da yaptığımız şey bir takım sinirleri, çok küçük sinirleri, ağrıya neden olan sinirleri devre dışı bırakarak ya da diski dekompres ederek, yani epidroskopik disk dekompresyonu diye bir işlem yapıyoruz. Burada özellikle orta hat disklerinde kuyruk sokumundan girip bir kamerayla ve lazerle oradaki fıtığı küçültüp sinire olan basısını azaldığını bizzat görüyoruz. Yani o fıtık küçüldükçe aşağıya doğru çekiyor ve sinire olan basısı ortadan kalkıyor.
1: Ve bu lazerle yapılıyor.
0: Evet, ve ne güzel. Yani bir santim bile değil, yarım santimlik bir insizyondan girilerek yapılıyor ve çok da güzel sonuçlarımız var. Dünyada da çok güzel. Kore'de başladı bu şey. Ben de orada öğrendim yıllar önce ve gerçekten çok etkili bir yöntem. İntradiskal yöntemler var. Disk içine girerek yapılan işlemler var. Bunun dışında bacağa giden o bası altındaki sinirleri ödemini azaltmak için. Çünkü ne oluyor? Oradaki sinir bası altında olduğu zaman ödemleniyor. Bir reaksiyon gösteriyor, bir inflamasyon oluyor. O ödemlendiği zaman büyümüş oluyor. Orası zaten dar, o dar alanda daha da sıkışıyor ve giderek ağrı artıyor. Onun için oraya bir anti ödem tedavi, yani steroid uygulamasıyla bu ağrı hemen akut dönemde ortadan kaldırılabiliyor.
1: Ağrı deyip geçmemek lazım. Önce bir ağrı ile ilgili uzman bulacaksınız, Altan Hocam gibi ya da Altan Hocam bulacaksınız. Sonra bu ağrınla ilgili tüm hakimiyeti ona bırakacaksınız. O çözecek.
0: Aslında her ağrının çok daha şey çalışıyoruz. İnterdisipliner çalışıyoruz. Özellikle cerrahi, fizik tedavi ve nöroloji ile birlikte interdisipliner çalışmak zorundayız. Çünkü danışarak. Her birimizin farklı farklı yetişme şekli var ve kendi disiplinimizde birlikte çalışarak hastalarımıza daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum ve ben gerçekten hani aynı dili konuştuğum fizik tedaviciler, nörologlar ve beyin cerrahlarıyla beraber çalışmayı tercih ediyorum. Gerekirse bana gelen bir hastaya hemen gözüm kapalı göndereceğim cerrah arkadaşlarım var. Onlara
1: o haddedeyse.
0: Evet.
1: İşte ben şeyi kastetmiştim, yani bu bir yerlerinde ağrı var kişinin belinde, omzunda, sırtında, işte kolunda, bacağında ve baş edemiyor. Ameliyatlıkta değil, ne yapsın? O zaman
0: işte
1: diyorum, hocanın bir kapısını çalın, ayrıştırsın, bu ne ağrısı?
0: O evet. Hastalar bizim hastalarımız ve yani gerçekten faydalı olduğumuzu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Özellikle benim hasta yaş grubum ileri yaş taki hanımefendiler. Yani 60, hı hı. 70, 80 yaşındaki hanımefendiler. Çünkü bu kişilerde özellikle menopozdan sonra osteoporoza, kemik erimesine bir eğilim oluyor ve bu eğilim sonucu oradaki eklemlerde dejenerasyon veya işte halk arasında kireçlenme dediğimiz bir hadise oluyor ve bu gerçekten çok ciddi ağrı yapıyor. İşte bu ağrıların çözümünü yapabiliyoruz. Bir başka hasta grubumuzda kanser hastaları, biraz önce konuşmuştuk. Gerçekten kanser özellikle son yıllarda tıptaki ilerlemeler sonucu yaşama şansı çok yükseldi kanser hastalarının. Yani çok uzun yıllar yaşıyorlar. Fakat gerek tedavilere bağlı, kemoterapi gibi, radyoterapi gibi, gerekse hastalığın kendisine bağlı çok ciddi ağrı sendromları ortaya çıkabiliyor. Bunlara yönelik olarak da tabii ki önce ilaç başlanıyor ama bir takım hastalar oluyor ki bu ilaçları çok çabuk tolerans geliştiriyorlar. Yani sürekli ilaç dozunu artırmanız gerekiyor. Ya da hastada çok fazla yan etki oluyor. Yani öyle bir bulantı oluyor ki işte geçenlerde bir hastam geldi, ampute olmuş kolu, ona yönelik olarak ilaç başladık. Adam dedi ki yani benim hayatım o kadar kötü yaptı ki bu ilaçlar, ben ağrıyı istiyorum dedi. Bu kadar şey. Onun için o hastayı daha sonradan bir şey yaptık, blokaj yaptık ve ilaçlarını tamamen kestik. Yani bu tür hastalarda gerçekten çok ciddi ve agresif gidiyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi ağrısı oluyor ve bir taraftan da tedavinin yönlenmesi açısından ağrı bazen tedavinin ilerlemesini de engelliyor. Hasta bir şey almak istemiyor, ilaç kullanmak istemiyor veya mesela radyoterapi vereceksiniz ama adama pozisyon veremiyorsunuz. Neden pozisyon veriyor? Ağrıdan hareket halinde oluyor. Radyoterapide
1: evet.
0: Radyoterapide bu çok önemli. Yani tam doğru yere tedaviyi vermek çok önemli. O yüzden bu hastaların erken bir dönemde ağrılarının ortadan kaldırılması gerekiyor.
1: Evet. Ülkemizde yeterince ağrıyla uğraşan doktorumuz var mı?
0: Şimdi algoloji olarak...
1: Nasıl bu sayıları
0: olarak,
1: bilmiyoruz çünkü.
0: Yani, benim bir yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla... Şimdi algoloji bir yan dal oldu. Ve üniversitelerde yan dal eğitimi veriliyor. 2 senelik anestezi, fizik tedavi ve nörolojinin üzerine yan dal olarak veriliyor. Fakat gerçekten çok az sayıda kadro açılıyor ve Türkiye'yi kapsayacak bir durum yok şu anda. Tabii Türkiye'yi kapsayacak bir durum olmadığı için gerçekten algolog olup bir de algolog olup bu bahsettiğim girişimleri yapamayanlar da var. Çünkü algoloji belli oranda ağrı ile ilgili çalışmış kişilere verildi. Ve bu ağrı ile ilgili çalışmış kişiler sadece ilaç yazarak da ağrı ile ilgili çalışıp sertifika alabiliyorlardı. O yüzden benim tahminim 200 civarındadır. Ve gerçekten çok... Evet, çok yetersiz
1: az.
0: Bir
1: çok az.
0: Sayıdır bu. Yani girişimsel algoloji yapan 200'den fazla değildir tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Ve o yüzden hızla bu algoloji uzmanlarının artması gerekiyor. Tabii ki bir de şu da var. Anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalının müfredatında bulunan bir takım algolojik işlemler var. Bunları yapılabilmesi lazım ama tabii ki bu arkadaşlarımıza, bu meslektaşlarımıza da ne zaman algolojiye gönderilecek, yani anestezinin müfredatında olmayan bir işlemi tabii ki yapamazlar. O zaman algolojiye yönlendirme konusunda bir eğitim verilebilir.
1: Evet, sayı hakikaten çok azmış. Cumhuriyet ilk tarihi doktor sayımız kadar neredeyse. Nüfus 80 milyon artık. Hatta artımız var.
0: Gerçekten çok az sayıda. Tabii bunların pek çoğu büyük şehirlerde. Algolog meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu. Ama mutlaka bu yan dalı desteklenmesi ve daha fazla kadro açılarak bunun tüm yurt satına yayılmasını en büyük dileğimiz.
1: Evet, bir de dediniz bu 200 kadar sayı ama hepsi işlem yapmıyor. Yani
0: 200 tane işlem yapan vardır. Yani muhtemelen 300 civarındadır. Bunun 200'ü işlem yapıyordur. Genellikle anestezi kökenli olanlar bu tür işlemlere daha yatkın. Çünkü bizim rejenerel anestezi diye bir başka bölümümüz de var. Ve bu sinirlere ultrasonla olsun, skopiyle olsun yaklaşmak çok kolay. Tabii bir de şunu söyleyeyim, mutlaka bir görüntüleme eşliğinde bu işlemleri yapmak lazım. Ya bir röntgen cihazıyla bakarak ya da ultrasonografi ile o sinir dokusunu görerek veya en güzeli her ikisini de kullanarak bunu yapmak çok önemli. Çünkü yanlış bir yere enjeksiyon yapmak bazen çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bu yüzden yani ameliyathanede steril şartlarda yaparken mutlaka bir röntgen cihazıyla, J-koloskopi ile nerede olduğunuzu görmeniz lazım. İğnenizin ucunun nerede olduğunu görmeniz lazım. Yanlış bir yere gitmemeniz lazım. Ultrasonla bakarak bir damardan uzaklaşabilirsiniz. Çünkü görünür ultrasonda damarlar. Ama tamamen körlemesine, ki biz bu işleri ilk başladığımızda tamamen körlemesine yapıyorduk. Ve sonra...
1: Altyapı yoktu.
0: Yoktu tabii. Yoktu tabii. Yani diyorum ya 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 18-20 yıl öncesinden bahsediyorum.
1: Ama olsa donanımı bile... iyi doktorlar olduğunuz için yine çok ben
0: şimdi,
1: bir şey görmemiştim
0: şu anda
1: yani.
0: Yok. Yani hatta o zamanki tekniklerle hani... kör tekniklerle yaptığımız işlemleri ben Hacettepe'deyken bir hastaya yaptım. Ondan sonra röntgene soktum, baktım. İğnemin ucu nerede? Hiç olmayacak bir yerde olabiliyor.
1: Olabiliyor.
0: O yüzden hep sağlam tarafta olmak lazım. Hep doğru yere girmek lazım. Hep de steril ve tertemiz çalışmak lazım.
1: Evet, ben hemen burada şöyle bir bilgi vereyim. Hacettepe'de ilk ağrı odasını da içi tam donanımı siz yaptınız,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, küçük bir ağrı odamız vardı. Var şu an
1: ama
0: hala
1: her şeyi
0: tamamen
1: skopi
0: donanımlı.
1: Vardı,
0: yani
1: skopi,
0: tower, endoskopik cihazlar, bir anestezi cihazı, her şeyimiz vardı. Yani onun için çok uğraştım gerçekten.
1: Biliyorum, yıllardır malzeme aldırmak çok zorken,
0: aynen,
1: para yokken.
0: Aynen.
1: Oraya Altan Şahin odası deseler yeridir. Şaka
0: yok,
1: bir yana ama o odayı...
0: 25 numaralı ameliyathane.
1: Evet, o odayı nasıl oluşturduğunuzu ben biliyorum. Duvarlarına, evet, kurşun bloklar da dahil. Çok zor bir şey yani. Ciddi
0: İdeal
1: paralar gerekiyor çünkü.
0: İdeal olması gerekiyor. Aslında çok büyük paralar değil. Yani bir ameliyathane için birçok ameliyathaneden daha uygun fiyata yapmıştık orayı. Fakat gerçekten o dönemde iki yöneticilerimiz bize gerçekten çok destek oldular. Hem poliklinik odalarımızın sayısı arttı, hem evet, de bir imkan, yatağımız oldu. Yoksa ben ilk bu işleri yapmaya başladığımda cumartesi günleri gelirdim ameliyathaneye.
1: Biliyorum hocam, hiç çıkmazdınız.
0: Sabah girerdim, akşama kadar işte o haftaki hastaları bitirdim. Çünkü normal şartlarda işlem yapabileceğim bir ameliyat odası yoktu.
1: Evet.
0: Ancak işte bir odaların boş olduğu gün, ne günü? Cumartesi günü. Cumartesi günü sağ olsun asistanlarım da bana hep destek oldular. Evet. Onlarla beraber yapardık. Bir günde 15-20 vaka yaptığımız olmuştur.
1: Ben de hemen bir şey söyleyeyim. Biz idari personelde aramızda konuşurduk. Siz hafta sonları çok geliyordunuz ya, sürekli hastanedeymişsiniz gibi. Bir Alayhan hocanız çok gelirdi. Sürekli hafta sonları
0: beklerdi. Evet, Ali Hoca. 7-24
1: çalışırdı ve çok severdim ben onunla çalışmayı. Sabah bizle girerdi nöbete, geç saatlere kadar. Aynı şeyi sizle de yaşardık neredeyse.
0: Tabii.
1: Ameliyathaneyi hep kullanan. Çünkü hasta çok, başka bu işle uğraşan da pek yoktu.
0: Doğru.
1: Ve zaman yetmiyor.
0: Farklı yerlerden tabii geliyor hasta. Yani Hacettepe hem bir referans hastanesi olduğu için
1: evet,
0: illaki Türkiye'nin dört bir yanından hasta gelir. Ve orada şey yapardık. Da işte şimdi tabii daha farklı. Yani o şekilde çalışmaktansa ben bu şekilde çalışmayı biraz daha sevdim.
1: Çünkü
0: bir hastaya bir saat ayırabilmek gerçekten çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Yani her şeyiyle ilgilenerek yapmak çok güzel. Maalesef büyük hastanelerde, hasta yoğunluğu olan hastanelerde bu şansımız olamıyor. İnşallah o günleri de göreceğiz.
1: Daha çok hasta görmek zorundasınız ama yakın tarihte Eskişehir yolunda büyük hastanelerimiz açıldı. Şehir hastaneleri. Tamam hizmete girmedi ama
0: nasıl
1: ciddi,
0: olacak inşallah.
1: Ciddi sayıda yatak olur kapasitesi var. Avrupa'nın en büyük hastanelerinden birisi. Zannediyorum orada da böyle bir ağrı odası falan vardır. Ben gidip görmedim ama.
0: Bildiğim kadarıyla ağrı ile ilgilenen arkadaşlar geçtiler o tarafa. Fakat şu anki gerçekten durumlarını bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum. Evet.
0: Fakat gerçekten çok çalışkan arkadaşlarımız var orada da. Güzel şeyler yapılacağını orada da evet, ümit ediyorum.
1: Ağrı ile ilgili tabii çok çeşitli yöntemler var. Epidural, nörolitik, morfin pompalarını hatırlıyorum ben mesela.
0: Evet,
1: biraz da onlardan evet, bahsedelim mi?
0: Kanser hastalarında tabii daha çok kullanıyoruz bunu. Özellikle çok yaygın ağrısı olan, yani çok yaygın metastazı olan hastalarda belden girerek intratekal mesafeye, yani beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye incecik bir kateter yerleştiriyoruz. Çok ince bir borucuk diyelim ona. O borucuğu dışarıdan ilaç veriyoruz. Ama tabii dışarıdan verirken onun bir portu var. O portu da cilt altına şey yapıyoruz. İmplante ediyoruz. Yani bir ameliyatla bunu takıyoruz. Bunu taktığımız zaman sürekli olarak oradan infüzyon verebiliyoruz. Oradan infüzyonla hastanın sürekli olarak ağrısını tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Bunun dışında yaptığımız şeylerden, bu hastalarda yaptığımız şeylerden bir tanesi de kordotomi. Kordotomi spinal kortta, yani omurilikte, ağrı omurilikte taşınır. Spinotalamik traktus dediğimiz bir yerde taşınır, bir yolda taşınır. Bu yola girip yandan, başın hemen boynun biraz üstünden, oradaki ağrı taşıyan lifleri, yani bu tabii hiçbir şekilde ağrısı geçmeyen hastada yapılabilecek bir şey, tamamen devre dışı bırakıp ağrısını bir anda kesebiliyoruz.
1: Evet, yani şu,
0: ama bu tabii bu da kanser hastalarında çok yaptığımız
1: evet,
0: şu hani, bir şey.
1: Ağrıyı birden 10'a kadar sıralarsak işte o en tepede evet, ağrısı olanlara evet, mı yapıyoruz öyle mi?
0: Hem öyle hem de diğer yöntemlerle yeterince ağrıyı hafifletemediysek, yani elimizdeki son kurşun bu, ama bu kurşun bayağı güçlü bir kurşun.
1: Onunla da bir şekilde
0: evet,
1: sonuca gidiyoruz diyorsunuz.
0: Tabii,
1: ne güzel.
0: Evet.
1: Yani ağrısı olan için durmadan bir yöntem, bir yeni yöntem ve sürekli daha evet, gelişerek artıyor.
0: Yani hastanın tabii ağrı tedavisi hangi yöntemi daha iyi tolere edebileceği de önemli. Gerçekten bu da çok önemli. Hani işlem büyüdükçe risk oranı artıyor.
1: Evet.
0: Yani daha basit işlemlerle yapabileceğimiz bir şeyi hemen ilk başta en güçlü işlemle gitmemek gerekiyor. Yani adım adım, basamak basamak gitmek gerekiyor. Tabii ki bu basamaklar sırasında hastanın çok ağrısı varsa birden o basamakları hızlı hızlı çıkabiliriz. Yani amacımız bir an önce hastanın ağrısını ortadan kaldırmak. Fakat dediğim gibi, yani en kompleks işlemi ilk başta yapmamak gerekiyor.
1: Tabii o hastayı tanımanızla da ilgili değil mi? Biraz şüphesiz vakit geçireceksiniz vesaire. Peki bu morfin pompalarıyla ilgili, bu hasta bunlarla eve gidip kendi ağrısı olduğunda tabii kendisi basabiliyor değil mi? Yani bu çok büyük bir konfor
0: kendisi
1: herhalde.
0: Kendisi basabileceği cihazlar var ya da hastanın yakınına öğretiyoruz ondan nasıl enjeksiyon yapacağını. Ve o yapılan enjeksiyonu bunlar yani normal şeyden bir porttan direkt girerek ağrısı başladığında veya ağrım geliyor galiba dediğinde hasta yapıyoruz, oradan veriyoruz ve hastalar da verebiliyor. Bir de tabii tam kapalı pompalar var. Bunları kanser hastalarına değil, daha kronik ağrısı olan ama kanser olmayan hastalarda tercih ediyoruz. Çünkü fiyat olarak oldukça pahalı bunlar. Bu programlanabilir pompalar. Yani bunu dışarıdan programlayarak pompa olarak veriyorsunuz. Bir de tabii bel ağrısı, özellikle ameliyat sonrası, bel ameliyatlarının sonrasında ortaya çıkan yapışıklıklara yönelik yine epidroskopik yöntemlerimiz var. Aynı zamanda bu hastalarda yeterli sonuç alınamazsa o zaman bir de pil takılması gibi bir teknik var. Bu omuriliği uyaran ve ağrının yukarıya taşınmasını engelleyen bir yöntem. Evet. Bu da kullanılabiliyor özellikle başarısız bel cerrahisi ya da postlaminektomi sendromu dediğimiz hastalarda.
1: Peki yani pahalı bir
0: çok
1: şey dediniz.
0: Pahalı sistemler.
1: Bunu devlet
0: bunlar
1: ödüyor mu yoksa bir belli yüzde mi ödüyor? Onunla ilgili yok,
0: devlet tamamını ödüyor. De? Devlet evet hastanelerinde takıldığı zaman, fakat mutlaka bunları takılırken bir algolog, bir beyin cerrahı, bir fizik tedavici ve bir nöroloğun konseyinden çıkması gerekiyor. Yani bunların hepsinin demesi gerekiyor ki evet bu hastaya takılmalı. Çünkü dediğim gibi bunların fiyatı 10 bin dolar civarında. Sadece malzemesi.
1: Biz buna heyet raporu diyoruz hastanelerde. Evet. Heyet raporu gerekiyor. Heyet raporu ama gerekiyor. Çok pahalıymış da tabii
0: evet
1: ki.
0: Evet.
1: Güzel olan tarafı şu ki çok ağrısı olan hasta bunu cebinden hiçbir şekilde ödemiyor. Evet. Heyet uygun görürse ki
0: aynen öyle.
1: Bir türde sakatlığa da giriyor bu aslında. Yani ciddi bir
0: çok
1: şey.
0: Çok ciddi ağrılar da kullanılıyor ve yani tabii mesela şu anda bu spinal cord stimülatörde Amerika'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Hani ama bizim ülkemizde bence öncelikle diğer yöntemlerin değerlendirilmesi, ondan sonra spinal cord stimülatörünü son bir seçenek olarak kullanmamız gerekiyor. Gerek spinal cord stimülatörü gerekse programlanabilir pompaları.
1: Evet. Hocam son vaktimizde dolmak üzere. Son toparlarsak hangi tür ağrılar size başvurabilir? Her tür dediniz ama onların başlıklarını yine dinleyenler için şöyle bir sıralayabilirsek.
0: Tabii. Bel ve boyun ağrıları, bel bacak ağrıları, siyatik ağrıları, kanser ağrıları, baş ağrıları. Bir de tabii şey var, hani ağrı dışında terlemelere de biz bir takım tedavi
1: evet hiç konuşmadık terleme var. De önemli bir şey.
0: Özellikle bu aşırı terleme, hiperhidrozis dediğimiz hastalara sempatik blokajlar yapabiliyor. Bunun dışında işte migren hastalarımız çok, baş ağrılarının çok çok farklı nedenleri olabilir. Bunun çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Tabii bu süre içinde hepsini birden anlatmak çok zor ama çok iyi ayırt edip ona yönelik uygun tedavinin verilmesi önemli. Bunun dışında dejeneratif hastalarda, yani kireçlenmesi olan, gerek belde gerek diğer eklemlerde kireçlenmesi olan hastalarda da yapabildiğimiz şeyler var. Bu ayrı bir konu olabilir. İşte PRP'ler, işte hyaluronik asitler ya da kök hücre tedavisi şu anda daha henüz deneysel, fakat gelecek vadeden bir tedavi. Özellikle büyük eklemlerin osteoartritlerinde, kireçlenmelerinde.
1: Siz ilgileniyor musunuz hocam kök hücre
0: PRP'yle? Yapıyoruz.
1: Hiç bahsetmediniz bunlardan.
0: O kadar çok şey var ki bahsedecek Yemen Hanım.
1: İşte o başlıkları şimdi açarsanız ben sizi evet bir daha bir şekilde buraya getirebilirim.
0: Tabii ki. Tabii
1: yakalarım
0: ki
1: sizi.
0: İşte dediğim gibi bu eklem ağrıları da çok şey oluyor. Fibromiyalji veya miyofasiyel ağrılarda farklı yöntemler var. Fizik tedaviciler tabii bunlarla daha fazla karşılaşıyorlar ama bize geldiklerinde de yapabileceğimiz şeyler oluyor. Özellikle baş yüz ağrıları, trigeminal nevrajiler, bunlara yönelik çok etkili yöntemlerimiz var. Yine
1: fibrozitler geçmeyen.
0: İşte onlara
1: kulaçlar hocam. Kadınların baş belası.
0: İşte miyofasiyel ağrı dediğim evet onlar. Miyofasiyel ağrılarda.
1: Şimdi siz miyofasiyel deyince bunu anlamayan dinleyenimiz
0: doğru,
1: çoktur. Ben
0: doğru
1: hemen
0: işte kulunç
1: diye oradan giriverdim
0: işte
1: araya.
0: Fibrozit aslında evet onlar birer kasların koordine çalışmamasından kaynaklanan sıkıntılar.
1: Evet. Sevgili hocam, süremiz doldu ama çok önemli konulardan, başlıklardan bahsettik. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum, bana vakit ayırıp geldiğiniz için.
0: Estağfurullah. Çok, ben çok teşekkür ederim teşekkür davetiniz ediyorum. İçin.
1: Çok önemli bir başlıktı ağrı. Altun hocamla da epeydir görüşmüyorduk. Bu vesileyle görüşmüş
0: evet,
1: olduk.
0: Evet.
1: Ağrı ile ilgili sorularınız için Profesör Doktor Altan Şahin'e sorularınızı 0312 666 0111 telefonuyla sorabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bir dahaki şifa niyetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 18-30 derece, Bilecik 17-27, Bursa 20-29, Çanakkale 21-30, Edirne 18-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-27, Kocaeli 21-29, Sakarya 20-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-28 derece, Aydın 23-38, Denizli 23-35, Kütahya 15-25, İzmir 23-35, Manisa 23-34, Muğla 21-34 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kahramanmaraş ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25-34 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-31, Hatay 25-30, Isparta 18-30, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 25-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Sivas hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-31 derece, Ankara 16-28, Çankırı 17-31, Eskişehir 17-28, Karaman 18-31, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-28, Kırşehir 17-28, Konya 20-31, Nevşehir 16-28, Niğde 17-29, Sivas 12-26 ve Yozgat 14-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29 derece, Bolu 15-26, Düzce 18-27, Karabük 16-28, Kastamonu 15-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-29 derece, Artvin 17-26, Bayburt 10-25, Çorum 14-27, Giresun 21-28, Gümüşhane 10-24, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 17-27 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-27 derece, Ardahan 9-22, Bingöl 19-33, Bitlis 15-27, Elazığ 18-34, Erzincan 16-30, Erzurum 10-26, Hakkari 19-29, Iğdır 18-31, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 18-34, Şırnak 25-34 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı biraz bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 23-36, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 27-38 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırsatlı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırsatlı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırsatlı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen balistik füzesi Tayfun Blok 3 önemli bir başarıya daha imza attı. Yapılan son testte Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 3 deniz üzerinde hareket halinde bulunan insansız hedefi yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti. Bu başarılı atış testiyle birlikte Türkiye savunma tarihinde ilk kez bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen hareketli bir hedef vurulmuş oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Gümaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda konuştu. Yangın riskine karşı tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Gümaklı, orman yangınıyla mücadele konusu sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllümüz var. 15 Ekim tarihine kadar ekipler teyakkuz halindeler. 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar. Arkadaşlarımızın tamamı sahadalar dedi. Bakan Yumaklı vatandaşlara da ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması çağrısı yaptı. Lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Beker istifa gerekçesi olarak parti içinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını ifade eden Beker, siyasi çalışmalarını bağımsız Ankara Milletvekili olarak sürdüreceğini kaydetti. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girmek yasaklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Cuma gece saatlerinde Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı roketler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Sadece Haziran ayında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rus toprakları üzerinde yaklaşık 13 bin hava hedefini imha ettiği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin üretimi ve fırlatma desteği İngiltere'de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden askeri departmanlar ve uzmanlarla Kiev rejiminin diğer destekçileri tarafından sağlanmıştır. Volodymyr Zelenski'nin Rusya Federasyonu'ndaki sivil tesisleri tahrip etme girişimi Rus ordusu tarafından cevapsız bırakılmayacak değerlendirmesinde bulunuldu. Ve spor, açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Yaklaşık 45 kilometrelik parkuru güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ederek geçen Türkoğlu, Ocean 7 adı verilen dünyanın en zorlu 7 açık su geçişi hedefinde önemli bir engeli daha geride bıraktı. Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaibi kanalını başarıyla geçen milli sporcunun seriyi tamamlamak için geriye yalnızca Cebeli Tarık Boğazı geçişi kaldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ila 10. kilometrelerinde Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı mevki Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyıya Ege'de, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii,

0: Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, bunun kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 18-30 derece, Bilecik 17-27, Bursa 20-29, Çanakkale 21-30, Edirne 18-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-27, Kocaeli 21-29, Sakarya 20-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-28 derece, Aydın 23-38, Denizli 23-35, Kütahya 15-25, İzmir 23-35, Manisa 23-34, Muğla 21-34 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kahramanmaraş ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25-34 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-31, Hatay 25-30, Isparta 18-30, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 25-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Sivas hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-31 derece, Ankara 16-28, Çankırı 17-31, Eskişehir 17-28, Karaman 18-31, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-28, Kırşehir 17-28, Konya 20-31, Nevşehir 16-28, Niğde 17-29, Sivas 12-26 ve Yozgat 14-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29 derece, Bolu 15-26, Düzce 18-27, Karabük 16-28, Kastamonu 15-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-29 derece, Artvin 17-26, Bayburt 10-25, Çorum 14-27, Giresun 21-28, Gümüşhane 10-24, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 17-27 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-27 derece, Ardahan 9-22, Bingöl 19-33, Bitlis 15-27, Elazığ 18-34, Erzincan 16-30, Erzurum 10-26, Hakkari 19-29, Iğdır 18-31, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 18-34, Şırnak 25-34 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 23-36, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 27-38 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'le Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzey ile öğle saatlerinde genelinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Akdeniz geneli yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen balistik füzesi Typhoon Block 3 önemli bir başarıya daha imza attı. Yapılan son testte Roketsan tarafından üretilen Typhoon Block 3, deniz üzerinde hareket halinde bulunan insansız hedefi yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti. Bu başarılı atış testiyle birlikte Türkiye savunma tarihinde ilk kez bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen hareketli bir hedef vurulmuş oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Typhoon füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Gümaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda konuştu. Yangın riskine karşı tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Gümaklı, orman yangınıyla mücadele konusu sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bini aşkın gönüllü var. 15 Ekim tarihine kadar ekipler teyakkuz halindeler. 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar. Arkadaşlarımızın tamamı sahadalar dedi. Bakan Yumaklı vatandaşlara da ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması çağrısı yaptı. Lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Beker istifa gerekçesi olarak parti içinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını ifade eden Beker, siyasi çalışmalarını bağımsız Ankara Milletvekili olarak sürdüreceğini kaydetti. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz Pazar günü denize girmek yasaklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Cuma gece saatlerinde Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı roketler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Sadece Haziran ayında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rus toprakları üzerinde yaklaşık 13 bin hava hedefini imha ettiği belirtilen açıklamada, bu hedeflerin üretimi ve fırlatma desteği İngiltere'de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden askeri departmanlar ve uzmanlarla Kiev rejiminin diğer destekçileri tarafından sağlanmıştır. Volodymyr Zelenski'nin Rusya Federasyonu'ndaki sivil tesisleri tahrip etme girişimi Rus ordusu tarafından cevapsız bırakılmayacak değerlendirmesinde bulunuldu. Ve spor, açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Yaklaşık 45 kilometrelik parkuru güçlü akıntılar ve yüksek dalgalarla mücadele ederek geçen Türkoğlu, Ocean 7 adı verilen dünyanın en zorlu 7 açık su geçişi hedefinde önemli bir engeli daha geride bıraktı. Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaibi kanalını başarıyla geçen milli sporcunun seriyi tamamlamak için geriye yalnızca Cebeli Tarık Boğazı geçişi kaldı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ila 10. kilometrelerinde Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı mevki Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyıya gidi, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzey doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz ile Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, yaş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve

Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşamını...

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 18-30 derece, Bilecik 17-27, Bursa 20-29, Çanakkale 21-30, Edirne 18-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-27, Kocaeli 21-29, Sakarya 20-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-28 derece, Aydın 23-38, Denizli 23-35, Kütahya 15-25, İzmir 23-35, Manisa 23-34, Muğla 21-34 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kahramanmaraş ve Hatay hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 25-34 derece, Antalya 25-30, Burdur 18-31, Hatay 25-30, Isparta 18-30, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-32 ve Osmaniye 25-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Sivas hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-31 derece, Ankara 16-28, Çankırı 17-31, Eskişehir 17-28, Karaman 18-31, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-28, Kırşehir 17-28, Konya 20-31, Nevşehir 16-28, Niğde 17-29, Sivas 12-26 ve Yozgat 14-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29 derece, Bolu 15-26, Düzce 18-27, Karabük 16-28, Kastamonu 15-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bayburt hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-29 derece, Artvin 17-26, Bayburt 10-25, Çorum 14-27, Giresun 21-28, Gümüşhane 10-24, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 17-27 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-27 derece, Ardahan 9-22, Bingöl 19-33, Bitlis 15-27, Elazığ 18-34, Erzincan 16-30, Erzurum 10-26, Hakkari 19-29, Iğdır 18-31, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 18-34, Şırnak 25-34 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 22-38, Gaziantep 23-36, Kilis 23-36, Mardin 26-35, Şanlıurfa 27-38 ve Siirt 26-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırsatlı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pakistan'la her alanda dayanışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik dedi. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda zirve süresince Ankara genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Kamu düzeninin korunması, trafik akışının sağlanması, kritik noktalarda alınacak önlemler ve ekipler arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Açıklamada emniyet teşkilatının vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde gerekli planlamaları yaptığı belirtildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da, SSK emeklileri 17 ise 26'sı arasında, Bağkur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibariyle %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zamlı maaş alacak. Erzurum Valiliği orman yangını riskine karşı milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve orman parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Temmuz pazar günü denize girmek yasaklandı. Rusya'nın Sankt Petersburg şehrindeki petrol terminalinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Sankt Petersburg valisi Alexander Beglov, hava savunma sistemlerince 72 insansız hava aracının düşüldüğünü, bir insansız hava aracının da Petergrof sarayına düştüğünü, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ve spor, Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde çeyrek finale yükselen baş pehlivanlar belli oldu. Rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman 5 Temmuz pazar günü yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6 ila 10. kilometrelerinde Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı Mevki, Ankara istikametinde Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Güney Tüpü'nde bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerinize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, dalga uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bazı bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 3 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan,

kuşak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, dalga uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki, hani bahar geçiyor, önümüzde yaz, düğünler, dernekler kurulur nasılsa. Yeni nesil düğünleri araştırdık efendim. Son birkaç senedir katıldığınız düğünleri düşünürseniz, mekandan süslemelere, kılık kıyafetten müziklere artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizler çok basit, çok sade bir şey düşünüyoruz diye girişilen tüm organizasyonların sonunda insanı zorlayan rakamlar, meşakkatli bir yorgunluk ve operasyon ve sonrasında da bol bol konuşulacak hikaye. Yeni nesil düğünler için herkese önce bol şans diliyorum. Düğün yapacaklara akıl sağlığı diliyorum ve keselerine de sonsuz bereket. Yeni nesil düğünlerin olmazsa olmazı öyle bir şey yapalım ki daha önce kimse yapmamış olsun düşüncesi. Kara tahta önünde fotoğraf çektirenler mi istersiniz? Amuda kalkıp öyle fotoğraflarını sergileyen mi? Tatlış bir limonata mı? Yoksa minicik, küçücük kavanozlarda dağıtılan reçel mi? İlla olmazsa olmazı kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak. Herkesin vazgeçemediği başka bir şey de aşırı ekonomik olsun ama çok para harcamışız gibi görünsün. Bu mümkün mü? Maalesef öyle bir şey yok. Yani eğer tüm davetlileri babaannenin oturduğu o Ege köyüne gelmeye ikna edersen belki ucuz olabilir. Arka bahçede sarı ampuller, keşkek ve zeybek eşliğinde kır düğününün alasını yaparsın. Ama bu mümkün mü? Herkesi getirebilmek yani. Yeni nesil gençlerin, yeni nesil düğünlerin bir de hashtagleri var. Bu çok önemli. Artık demode olmuş, kesinlikle kullanmamanız gereken bazı kalıplar var. Bunları size verelim ki siz bunları paylaşmayın. Ayşe Ali'yi seviyor, Ayşe Kalp Ali, Ayşe Ali evleniyor gibi asla kullanmamanız gereken hashtagler var. Yeni hashtagler için tabii ki araştırma yapabilirsiniz. Ama size birkaç öneride bulunabilirim tabii ki. Kerevetine çıkanlar, muradına erenler, ya sonra gibi. Sonra muhteşem pozlar vermeniz gerekiyor. Acilen bir deniz kenarı, kumsal, oraya yazacaksınız baş harflerinizi. Yanına kocaman bir kalp çizeceksiniz. Sonra önünde çeşitli şirin pozlar vereceksiniz. Birkaç pozu birleştirip bir kolajla sevdiklerinize ister basılmış ister dijital şekilde göndereceksiniz. Hepsi güzel değil mi? Ve tabii ki sosyal medyalarda duyurulması. Facebook'tan bir etkinlik sayfası açmanız gerekiyor. Bir event sayfası diyorlar buna. Bu etkinlik sayfasını açtığınızda davetiyenizi kenarını köşesini kırpa kırpa Facebook cover'ına uyarlayacaksınız. Ve 23 senedir görmediğiniz anaokulu arkadaşlarınız dahil herkesi düğününüze çağıracaksınız. Ve tabii ki samimi arkadaşlar. İyi arkadaşlar böylesi zamanlarda belli olur. Hashtagli paylaşımlarınızı düğünden en az bir ay önce başlarlar. Bekarlığa veda için çifte yardım ederler. Facebook'tan bir sürü davetiyenizi gönderirler, yorumlar yaparlar, kalpler atarlar. Özlü sözlü söz yazarlar. Yanına bu hashtag'i de iliştirirler ve düğün için kıyafet bakıyorlardır bir yandan. Instagram fotoları patlar. Çünkü arkadaşlar bunun içindir. Eğer bütçeleriniz çok çok çok iyiyse tarafların yurt dışında bekarlığa veda organizasyonu düzenlemesi de farz gibi bir şeydir neredeyse. Bütçe hiçbirine el vermezse bir minibüs kiralanır, en yakın mesire yerine gidilir. Orada biraz oynanılır, dağıtılır ve keyifle tekrar dönülür. Her ne kadar gelin hamamları ortadan kalkmış olsa da tamamen de yok olmuş değil ya. Kına gecesi için hamam kiralayanlar, gelin hamamı düzenleyenler azımsanmayacak kadar çok rakamlarda. Arada gelinin elbisesini, çiçeğini, damadın yaka çiçeğini, gelinin tacını, kuaförünü, masrafını, makyajını saymıyorum bile. Drone'la yapılmış çekimler, yaratıcı nikah şekerleri, Japon fenerleri, gelinle damadın ilk danslar için alınan dans dersleri, tabii ki düğünlerde çalınan abe kaynana ne yaptın bize şarkıları, türküleri. Biz yeni nesil düğünleri sizlere hatırlattık ama bilmem ki eskilerde acaba keramet var mıydı? Yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Düğün dernek dedik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde, gözünüz sevdiğinizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğne Adası arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pakistan'la her alanda dayanışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik, dedi. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda zirve süresince Ankara genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Kamu düzeninin korunması, trafik akışının sağlanması, kritik noktalarda alınacak önlemler ve ekipler arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Açıklamada, emniyet teşkilatının vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde gerekli planlamaları yaptığı belirtildi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de belli oldu. Memur zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da, SSK emeklileri 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri ise 25 ila 28 Temmuz arasında alacak. Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibarıyla %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zamlı maaş alacak. Erzurum Valiliği, orman yangını riskine karşı Milli Park, Mesire Alanı, Tabiat Parkı ve Orman Parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Ve son olarak spor. Edirne'de Sarıyiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çeyrek final yükselen baş pehlivanlar belli oldu. Rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz'de Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı biraz bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı biraz bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 3 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzey

0: 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalamaz bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalamaz bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalamaz bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım.

0: biliyor muydunuz?
1: Yaş dişimiz niçin geç çıkıyor? İnsan vücudundaki bazı organların günümüzde pek işlevleri olmamasına rağmen insanlık tarihinin başlangıcında önemli roller oynadıkları sanılıyor. Vücudumuz sanki başka şeyler de yapabilmek için yaratılmış gibidir. Örneğin çok ilginç yerlerimizde kıllar vardır. Dizlerimiz olması gerekenden çok büyüktür. Ayaklarımızda bu kadar parmağa ihtiyaç var mıdır? Apandisitimiz vücudumuzda ne işe yarıyor? Yabancıların akıl dişi de dedikleri 20 yaş dişleri geç çıktıkları gibi çoğu kez problem de yaratırlar ve diş hekimlerince derhal çekilmeleri önerilir. Aslında çiğnemede pek fonksiyonu da olmayan bu dişler bize henüz yiyeceği pişirerek yemeği keşfedemeyen atalarımızın mirasıdır. Onların çiğ yiyecekleri yemek için daha kuvvetli bir çeneye ve dişlere ihtiyaçları vardı. Zaten diğer bütün dişlerimiz de aynı anda çıkmaz. Önce süt dişleri çıkar. Onlar döküldükten sonra ön dişler ve köpek dişleri çıkar, sonra da azı dişleri. 20 yaş dişleri bu sırayı biraz gecikerek takip eder. Bütün bu olaylar olurken de çenemiz gelişmeye devam eder. Ancak 20 yaşını geçtikten sonra 20 yaş dişlerine çene kemiğimizde yer açılır. İnsanlık geliştikçe 20 yaş dişine de çenemizde o kadar az yer kalıyor. Yani insanın evriminde çene gittikçe küçülüyor. Bu nedenle bazı insanlarda bu dişler hiç çıkmadan gömülü olarak kalabiliyor. Yerine tam oturamadığından çürüyebiliyor, iltihap yapabiliyor. Bir fonksiyonu olmadığından da diş hekimleri çekip almayı tercih ediyorlar. Görevleri sadece çiğnemek olmasına rağmen dişlerimizin içinde sinirler de vardır. Bu sinirler dişlerimizle ilgili acı, ağrı ve ısıyı beynimize iletirler. Yani dişimiz çürürse sinir bir problem olduğu konusunda beynimizi ikaz eder. Ama nedense bu ikazı diş çürüdükten, iş işten geçtikten sonra yapar. Diş hekimleri de o dişi kurtarmak için önce sinirini alırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Farenin mi daha çok boyun kemiği var, zürafanın mı? İkisinin de 7 tane boyun omuru vardır. Deniz ayısı ve tembel hayvan dışındaki tüm memelilerde de bu böyledir. İki parmaklı tembel hayvanda 6 boyun omuru olduğundan kafasını çevirmekte zorlanır. Kuşlar tüylerini temizlerken kafalarını çok fazla çevirme ihtiyacı duydukları için memelilerden çok daha fazla boyun omurları vardır. Baykuşların 14, ördeklerin 16 tane boyun omurları vardır. Ama rekor 25 omurla sessiz kuğudadır. Baykuşlar iddia edilenin aksine kafalarını 360 derece çeviremez. Fakat 270 dereceye kadar çevirebilirler. Bu, fazladan omurlar ve kemiklerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlayan özel bir kas yapısı sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu özellik, baykuşların gözlerini hareket ettirememesine telafi eder. Eğer görüş alanlarını değiştirmek isterlerse, kafalarını çevirmek zorundadırlar. Baykuşların gözleri dışa doğru çıkıktır. Bu da nesneleri 3 boyutlu görebilmelerine imkan veren dürbün görüşünü artırır. Bu özellik gece avlanmak için zorunludur. Ayrıca mümkün olduğunca çok ışık alabilmek için gözleri oldukça büyüktür. Eğer bizim aynı ölçekte gözlerimiz olsaydı, Greyfurt büyüklüğünde olurdu. Baykuşların gözleri daha da geniş bir retina oluşturabilmek için küre değil, boru biçimindedir. Alaca baykuşların gözleri ışığa bizim gözümüzden 100 kat daha duyarlıdır. Işık seviyesi bir mum ışığına düşülse bile 500 metreden yerde fareyi görebilirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: 60 yaşında insanların tat alma duygularının %50'sini kaybettiklerini... Yunusların beyninin insanlarınkinden daha büyük olduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'le Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla zamanla batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla batısında 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pakistan'la her alanda dayanışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik, dedi. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde görevli emniyet müdürleri ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda zirve süresince Ankara genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Kamu düzeninin korunması, trafik akışının sağlanması, kritik noktalarda alınacak önlemler ve ekipler arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Açıklamada, emniyet teşkilatının vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde gerekli planlamaları yaptığı belirtildi. Erzurum Valiliği, orman yangını riskine karşı Milli Park, Mesire Alanı, Tabiat Parkı ve Orman Parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Ve son olarak spor. Edirne'de Sarıyiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çeyrek finale yükselen baş pehlivanlar belli oldu. Rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Alacazile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmemiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 5 Temmuz Pazar gününü paylaşıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Güzel bir pazar diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Her zaman olduğu gibi basında gündem programıyla şu dakikalarda sizle buluştuk. Saat 10'a kadar da günümüzde eşlik edeceğiz. Yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri, tüm yaşananları sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri de yine basında gündem programında sizlerle olacak. İstanbul'un ve başkentin trafik durumuna bakacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere günaydın diyoruz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in, Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Birazdan basın turumuza Akşam gazetesiyle başlayacağız. Sabah kahveleri, çayları hazırsa bu güzel şarkıyla başlayalım. Mebrure söyleyecek, Orta Kahve.

güzel bir şarkıyla başladık. İstanbul trafiğine bakalım. Yollar açık. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde de yine trafik akıcı ilerliyor İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Akşam gazetesiyle başlayalım. Soykırımcılara fırsat vermeyelim. Ara başlık, tek ruhun iki kalbiyiz. Konuk Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif Türkiye ile Pakistan'ı bu sözlerle tanımladı. Türkiye'nin başarısı bizim başarımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesinde kararlı şekilde yanınızdayız dedi. Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif'i kabulünde İsrail tehdidine dikkat çekti. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Biz savaş bağımlısı İsrail'in mutabakatı dinamitlemeye yönelik tarihlerini dikkatle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tekrar barut ve kan kokusuna boğulmasına fırsat vermemeliyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, ilk tura Anıtkabir olacak. NATO zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'ya inecek olan Amerikan Başkanı Trump önce Anıtkabir'e gidecek. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Türkiye'ye gelecek olan Donald Trump önce Atatürk'ün mozolisine çelenk bırakacak. Ardından Beştepe'de Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak. 7 Temmuz'da zirvenin açılışını Genel Sekreter Rutte yapacak. Saat 18.30'da Erdoğan çiftinin ev sahipliğinde konuk liderler ve eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Detaylar 8. sayfada. Liderliğinize minnettarız. Zirve öncesi elçilerden Türkiye mesajları geldi. İtalyan elçi Manzo liderliğine minnettarız derken Hollanda elçisi ise katkınız çok önemli dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Balıklar strese girdi. Roketsan Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etti. Çelik kubbenin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzili hava savunma sistemi Sungur omuzdan yapılan atışla uçan hedefi vurdu. Tayfun Blok 3 de ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi süpersonik hızla etkisiz hale getirdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci test atışları öncesi Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli mesajı paylaştı. CHP'li Özgür Özel Genel Başkanken balıklar ürküyor diyerek füze testlerine karşı çıkmıştı. Oruç Reis New York'ta. TCG Oruç Reis Amerika'nın 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı. Bahriyeliler Hudson Nehri'nde bugün düzenlenecek geçit törenine katılacak. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İnternette 17 bin mağdur. Kurdukları sahte internet siteleriyle 17 bin kişiyi dolandıran şebeke 6 ile düzenlenen operasyonla çökertildi. 31 kişi tutuklandı. Bir diğer başlıksa sigara ilacı artık ücretsiz. Sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Akşamın bir diğer başlığında yeğene tutuklama. CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba nüfus ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık tutukluluğa sevk yazısında başka bir soruşturmada tutuklu bulunan Turgut Koç'tan yeğen Ağbaba'ya 150 bin TL gönderdiği belirtildi. Para akrabalık ilişkisi yoktur tespitiyle birlikte rüşvet olarak değerlendirildi. Türk ekibine kahramanlık madalyası. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Detaylar ise 7. sayfada. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul yine süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliğiyle yollar göle döndü. Araçlar sürüklendi. İş yerlerini ve evleri su bastı. Akşamdan aktaracağımız son haber 14 saat kulaçla tarihe geçti. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu Japonya'daki 45 kilometrelik Tsugaru kanalını 13 saat 50 dakikada geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Biz de milli yüzücümüze
Başarılarının devamını diliyoruz, tebrik ediyoruz kendisini. Akşam gazetesini noktalıyoruz bu güzel haberle. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Yine güzel bir şarkımız var. Anadolu Rock söyleyecek. Çayır Çimen Geze Geze.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Evet, dün paylaşılan bir haberdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel gerilimi azaltacak her adımı destekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlediği ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılık mesajı verdi. Konuşmasına Pakistan'ın Belucistan eyaletine meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle duyduğu üzüntü ifade eden Erdoğan, vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum dedi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel konuların detaylıca ele alındığını belirten Erdoğan, özellikle İslamabad mutabakatının önemine dikkati çekti. Sağlanan sükunetin tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını ifade ederek şunları kaydetti. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şahbaz Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz açıklamalarını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Geçiyoruz bir diğer başlığa. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nın sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada 16.592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16.000 kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi. Açıklamada arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6.462 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Zelenski Trump'la telefonda görüştü. Gece sularında paylaşılan bir haber. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'la telefonda görüştüğünü belirtti. Amerika'nın 250. bağımsızlık gününü kutladığını kaydeden Zelenski, telefonda çok özel bir görüşme gerçekleştirdik değerlendirmesinde bulundu. Zelenski ülkesine sağladığı destekten dolayı Amerika'ya teşekkür ettiğini aktararak Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Putin ve Trump da telefonda görüştü. Evet, gece sularında paylaşılan bir diğer haber. Ankara'daki NATO zirvesinde kritik başlıklardan biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi Amerikan Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Amerika tarafından önerisiyle yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından Putin'in Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. FIFA 2026'da ilk çeyrek finalist Fas. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas, adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye 2 gol atan Azedine Ounahi damga vurdu. Bu arada Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale 2 kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. Gazze'li çocuklar Türkiye'nin desteğiyle yaz kamplarında umut buluyor. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze şeridinde Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8.000 çocuğa ulaşmayı hedefleyen Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye küresel anlamda en etkili ülkelerden biri oldu açıklamasını yapıyor. Başkan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin prestijini güçlendirdi, özgüvenini artırdı, bağımsız sesini güçlendirdi. Şu anda Türkiye, küresel anlamda en etkili ülkelerden biri oldu, açıklamasında bulundu. İran ve Amerika arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve Amerika müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Pakistan'da yapılacak görüşmelerde tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı. İran

Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu. Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği hava saldırıları cevapsız kalmayacak açıklamasını yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerikan yapımı HIMARS roketleri ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Amerika'nın 250. yıl kutlamalarına aşırı sıcak engeli, Amerika'nın bağımsızlık yıl dönümü ve kapsamında planlanan kutlamalar, ülkeyi etkisi altına alan tehlikeli sıcaklık dalgası nedeniyle erteleniyor veya iptal ediliyor. Evet, Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği olmasaydı mutabakat neredeyse imkansızdı diyor. Şahbaz Şerif, Amerika ve İran arasındaki ilişkilerde tarihi bir misyon üstlendiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin samimi desteği olmasaydı bu zorlu görevin imkansız olacağını söyledi. İşgalci ordu mahkemenin süreci durdurma kararına rağmen Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı. İşgalci İsrail ordusunun mahkemenin sürecini durdurma kararına rağmen Batı Şeria'da yer alan Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bazı evleri yıktı bildirildi. Rusya, Ukrayna, Moskova 200'den fazla İHA ile saldırdı diyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdığını bildirdi. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.800'e yükseldiği deniyor. Evet, bir diğer haberse katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mensuri beldesini hava saldırısıyla hedef aldı. Evet, TRT Haber sayfasında olacağız. Yine güzel bir şarkıyla Ayros'a kulak verelim bu kez. Gurbet türküsü radyonuzda.

TRT Haber sayfasındayız yine. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Hamane için Tahran'da veda töreni gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Yerel saatte 6'da başlayan törene 10 binlerce İranlı katıldı. Tören alanına yerleştirilen Hamane'nin tabutunun görülmesiyle birlikte törene katılan halk hüzün dolanlar yaşadı. Törende ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Alanı Ya Hüseyin feryatları ve ağıtlar okuyarak ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştıracağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer habere. Bakan Memişoğlu toplumumuzun %65'i kilolu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Türkiye'nin NATO vizyonu dünyaya tanıtıldı. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinlikleri tamamlandı. En düşük emekli aylığı teklifi meclise sunuldu deniliyor. Evet. NATO'da tarihi eşik Ankara Zirvesi. Ankara Zirvesi NATO'nun içinden geçtiği değişim sürecinin kritik bir adımını teşkil ederken aynı zamanda önümüzdeki sürece dair yol haritasının netleştirilmesi bakımından bir işlev taşıyacak. Yüzyılın konut projesinde konut belirleme kuralları başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kural süreci deprem bölgesi illerinden olan Adıyaman'da başlıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi Ankara'da terör saldırısı iddiaları asılsız diyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Tarım Orman Bakanı İbrahim Rumaklı, orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var. Tarım Orman Bakanı İbrahim Rumaklı bugün itibariyle bizzat orman yangınıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var. 140 bini aşkın gönüllümüz var dedi. Evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığı bildirildi. Evet, devam edeceğiz. Yine TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları sizlerle buluşacak. Şimdi Anadolu Rock grubu söylüyor, Sen Bir Aysın.

TRT Haber sayfasındayız. Ama öncesinde başkent trafiğine de bakalım. Başkentte de trafik akıcı ilerliyor. En yoğun güzergahlarda bile trafik şu dakikalarda akıcı, hafta sonu olması dolayısıyla. Evet, lütfen gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gidin. Emniyet kemerinizi takmayı da unutmayın diyelim ve TRT Haber sayfasında şöyle bakıyorum. Türkiye, Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı erkekler Avrupa Hokey Beşler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 yaş altı erkek milli takımı finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Grup aşamasında Avusturya ile 3-3 berabere kalan Ay Yıldızlı ekip Bulgaristan'ı 8-0, Ukrayna'yı ise 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde Polonya'yı 7-5 mağlup etti. Yarı finalde Hırvatistan'la normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmayı seri atışlar sonunda 2-1 kazanan milli takım adını finale yazdırdı. Finalde grup aşamasında berabere kaldı. Avusturya ile yeniden karşılaşan Türkiye rakibini 6-5 mağlup ederek 16 yaş altı erkekler Avrupa Hokey Beşler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Evet, biz de 16 yaş altı erkek milli takımını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Başarınız daim olsun diyelim ve geçelim bir diğer habere. CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekar partisinden istifa ettiğini duyurdu deniyor. Bir diğer habere bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim diyor. Evet, dün yaptığı açıklamada Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak refaha çevirelim açıklamasını yapıyor. Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon gerçekleşti. 27 gözaltı başlığıyla dün yayımlanan haberlerden bir diğeriydi. Kamu kurumlarının adını ve nüfuzunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ile düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Bunaltıcı sıcaklar batıdan başlayarak azalacak. Evet, dün paylaşılmıştı. Türkiye genelinde mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı batı bölgelerden başlayarak azalacak. Önümüzdeki bir haftalık süreçte kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak geçişleri beklenirken güneyde aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Evet, bizden haberli şimdilik noktalayalım. Güzel bir şarkıyla saat başına geçiş yapacağız. AP Rock grubu Han Sarhoş, Hancı Sarhoş diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pakistan'la her alanda dayanışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yarışır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik, dedi. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri de değinen Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda zirve süresince Ankara genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Kamu düzeninin korunması, trafik akışının sağlanması, kritik noktalarda alınacak önlemler ve ekipler arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Açıklamada, emniyet teşkilatının vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde gerekli planlamaları yaptığı belirtildi. Erzurum Valiliği, orman yangını riskine karşı Milli Park, Mesire Alanı, Tabiat Parkı ve Orman Parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu. Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Ve son olarak spor. Edirne'de Sarıyüce Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çeyrek finale yükselen baş pehlivanlar belli oldu. Rakiplerini yenen Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'de dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine devam edeceğiz. Yazılı basında yer alan haberleri de paylaşacağız. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyoruz. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. En güzel şarkılar, en ritmik, en hareketli şarkılar da programımıza eşlik edecek sevgili Yeter'in seçkisinden dinleyeceğiz. Tarihte bugün köşemizi paylaşalım. Sonrasında güzel bir şarkı aramız olacak. 5 Temmuz itibariyle neler yaşandı paylaşalım. 1811 yılında Venezuela bağımsızlığını ilan etmiş. 1924'te 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları Paris'te açılmış. 1938'de Türk birlikleri Hatay'a girmiş. 1939'da Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığı alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıkmış. 1950'de radyoda dini program yayınlama yasağı kalkmış. 1952'de 7. Uluslararası Kadın Hukukçular Konferansı İstanbul'da yapılmış. 1954'te memur tasfiye yasası çıkmış. 1961'de Fransız askerleri Cezayir'de göstericilere ateş açmış, 80 kişi ölmüş. 1964'te emekli albay Talat Aydemir idam edilmiş. 1967'de İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan Gazze'yi ilhak ettiklerini açıklamış. 1971'de gazeteci İlhan Selçuk ve Oktay Kurtböke birer yıl hapse mahkum olmuş. Yine aynı yılda Türkiye'nin ortak pazara geçişini öngören katma protokol mecliste kabul edilmiş. 1973'te Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Eurovision Kulübü üyesi olmuş. 1974'te Bakanlar Kurulu Türkiye'de haşhaş ekimi yasağını kaldırmış. 1978'de İstanbul'da Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı vurularak öldürülmüş. 1984'te 250 milletvekili silah almak için başvurmuş. 1988'de Bakanlar Kurulu Fethiye, Gökova ve Köyceğiz Dalyan kıyılarını özel koruma bölgesi ilan etmiş. 1991'de Mesut Yılmaz hükümeti 153'e karşı 265 oyla güven oyu almış. 1993'de ise Tansu Çiller hükümeti 184'e karşı 247 oyla güven oyu almış. Evet, önemli başlıkları sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla açalım programı ikinci saatini. Bengü Beker söylüyor, Pişman Boy.

Bu saatimizde Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İlk sayfadan aktarıyoruz önemli gelişmeleri. Sayfanın yarısı NATO zirvesine ayrılmış. 30 milyarlık tanıtım, Ankara NATO zirvesine hazır. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar TL'yi bulacak. Ara başlıklarla devam edelim. Tüm senaryolar çalışıldı. Başkentteki lüks otel ve restoran işletmelerini temsil eden Ankara Turizm Derneği Başkanı Bülbüloğlu, 5 ve 4 yıldızlı otellerin uluslararası güvenlik standartlarından VIP ağırlama süreçlerine, yabancı dil bilen personelden gastronomiye kadar tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Tüm senaryoların çalışıldığını ifade eden Bülbüloğlu, dünyada çok az şehir bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirebilir dedi. Köpeklere yer yapıldı. Bülbüloğlu, Amerikalı heyetlerin yanlarında askeri köpeklerini getirdiğini anlatırken bazı otellerde bu köpekler için özel kafes alanları kurulduğunu aktardı. Zirveyi takip edecek 3000 gazeteci sayesinde küresel çapta Ankara'nın tanınırlığının artacağını işaret eden Bülbüloğlu, Türkiye 2 günlük zirve sayesinde küresel medyada yaklaşık 10 ila 30 milyar TL'lik tanıtım değerine ulaşma potansiyeline sahip dedi. Diğer ara başlık, medya devleri de takip edecek. NATO zirvesine ulusal ve uluslararası basının ilgisi yoğun oldu. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi zirve takip etmek için akreditasyon başvurusu yaptı. AP, AFP, CNN, BBC, Reuters gibi dünya devi yayın kuruluşları zirveyi Ankara'da takip edecek. Denge değişikliği de diğer ara başlık. Dünyanın gözü de kulağı da Ankara'da olacak. Bunun nedeni sadece Trump'ın zirveye katılımı ya da yapacağı açıklamalar değil. Asıl mesele bu zirvenin NATO açısından bir dönüm noktası olmaya aday olması. Çünkü alınacağı kararlar yalnızca ittifaktaki güç dengelerini yeniden tanımlamakla kalmayacak. Kuzey Yarımküre'nin savunma ve güvenlik mimarisinde de yeni bir eksen kaymasına işaret edecek. Güldener Sonumut'un haberi detaylarıyla 8. sayfada yer buluyor kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen yanındaki habere baktığımızda İsrail savaş bağımlısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de görüştüğü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in İran-Amerika mutabakatını dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz diyen Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bölgede huzur ve güvenlik ikliminin hakim olmasını istiyoruz ifadelerini paylaşıyor. Detaylar ise 11. sayfada. Silivri'de yeni parti zirvesi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Bey'in son Kurban Bayramı'nda görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun bugün Silivri'de ziyaret edecek. Görüşmede yeni parti hazırlıklarının ve yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise CHP bir marka, CHP'den kimse vazgeçmez yorumunu yapıyor. CHP kulislerinde genel merkezin bu hafta 8-10 il başkanını daha görevden alacağı konuşuluyor. Detaylar 11. sayfada. Kaptan Fırtına da lazım. Özel Zonguldak'ta yaptığı konuşmada siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmektir. Kaptan limanda lazım değil, Kaptan Fırtına da lazım, rüzgarda lazım, okyanusları geçmek için lazım, kaptan dedi. Zorlu parkurda tarihe geçti. Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinde 6. parkuru tamamladı. Türkoğlu Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçti. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığında süper yat yaz hayat kurtardı. Türk yapımı ve Türk sahipli 56 metrelik lüks yelkenli süper yat SY Yaz, Ege Denizi'nde çıkan tekne yangınına yaptığı hızlı müdahale ile hayat kurtardı. Pire açıklarında yaşanan olayda yaz mürettebatı uluslararası denizcilik kuralları kapsamında hareket ederek yangın çıkan teknedeki kişilerin güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı. Detaylar 4. sayfada.
İstanbul'da Venedik manzarası yapılan uyarıların ardından dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da hayat adeta felç oldu. Bölge bölge başlayan sağanak yağışta birçok ilçede caddeler, sokaklar, köprü altları adeta göle döndü. Bazı noktalarda deniz ve kara birleşti. Beşiktaş'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı. Kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içerisinde ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştü. Borsa hikayesini arıyor. Yabancı yatırımcı yılbaşından bu yana hisse senetlerinde 1,5 milyar dolarlık pozisyon alırken ihracat zirvede Haziran enflasyonu %0,99 geldi. Peki bu veriler borsayı yukarıya taşımaya yeter mi sorusu sorulmuş. Detaylar 6. sayfada. Evet, Milliyet'in logo üstü haberlerine de bakalım. Viagra senaryosu. Dünya Kupası'nda Meksika ile yarın karşı karşıya gelecek olan İngiltere, Aztek stadındaki yüksek rakımdan kurtulmanın çareleri aranıyor. Bu nedenle Viagra'nın kullanılabileceği, içindeki sildenafil maddesinin doping sayılmadığı ve akciğerdeki damarları genişletebileceği ileri sürüldü deniyor. Hemen yanındaki habere bakalım. Pazar ekinde yer alıyor Milliyet'in derindeki tarih başlığıyla. Anadolu kıyıları tarih boyunca Akdeniz dünyasının en hareketli deniz sahnelerinden biri oldu. Batık mirasımızda ilk akla gelen noktalardan biri Kaş açıklarındaki Uluburun batığı, son dönemde Kinidos açıklarında amforalarla dolu Üç Bizans batığının keşfedilmesi ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu gösterdi. Çanakkale'de çarpıcı başlıklardan biri deniyor. Hasan Mert Kaya kaleme alıyor haberi. Evet, Milliyet'in önemli gelişmelerini ilk sayfadan paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi köfine kulak verelim. Seninle başım dertte diyecek, ardından Anadolu Ajansı sayfasında olacağız.

ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildi. Bir diğer habere geçiyoruz. İsrail basını Bakan Ben-Gvir gözaltına alınma korkusuyla New York ziyaretini iptal etti açıklamasını yapıyor. İsrail basını aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik politika ve uygulamaları nedeniyle gözaltına alınma endişesiyle bu hafta New York yapacağı ziyareti iptal ettiğini ileri sürdü. Euromed Başkan Abdu, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nün başkanı Rami Abdu, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli doktorlar Husam Ebu Safiye ve Mervan Elhams'ın şiddetli işkenceye maruz kaldığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu duyurdu. Turnuvada çeyrek finale çıkan Fransa, bu turla Fas'la eşleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi. Fransa bu turda Fas'la eşleşti. Kremlin, Putin ve Trump telefonda yaklaşık 1,5 saat görüştü, diyor Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşme yapacağını bildirdi. Ushakov gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan tarafının önerisiyle yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından Putin'in Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti. Her iki başkanın Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıyı hatırlattığını ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladıklarını kaydeden Ushakov, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ittifakın da görüşmede anımsandığını aktardı. İsrail saldırılarının gölgesinde büyüyen Gazze'li çocuklar Türkiye'nin desteğiyle yaz kamplarında umut buluyor. İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze şeridinde Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Gazi Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdüsselam Heneyi'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Açılış programında çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıydı. Bölgemizde barış, istikrar ve refah için kardeş ülkelerle çalışmayı sürdüreceğiz, demişti dün itibarıyla. Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Şerif ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçurma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi. Şerif'e de ülkesi ve milleti adına taziyelerini ileten Erdoğan, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk, ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi, deniyor. Geçiyoruz bir diğer habere. Türkiye tarımsal hasılada geçen yıl 83 milyar dolara aşarak rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı dün itibarıyla. Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele uygulamalarını içeren strateji belgesi ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası niteliği taşıyor. Ankara'da güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilgili birim amiri

Ülkelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada toplantıya öncülük eden Yüksek'in zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Toplantıda güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planların ele alındığı vurgulanan açıklamada zirve kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasıyla kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edileceği bildirildi. Siber suçlara yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 306 zanlı yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 24 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında yakalanan 306 şüpheliden 18'i tutuklandı. İstanbul Valisi, İstanbul'a son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok açıklamasını yapıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayetin olmadığını, kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranlarının her geçen gün arttığını belirtti. Evet, Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Sizleri 90'lı yıllara götürelim ve Ozan Orhan'ın Zaman Eli bir şarkısını dinletelim.

Yolu Ajansı sayfasındayız yine. Danıştay'dan trafik cezasını itiraz, kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz kararı. Danıştay hız sınırını aştığı gerekçesiyle sürücüye kesilen idari para cezasına karşı sulh ceza hakimliğine yapılan itirazda hukuki süreç devam ederken idarenin tahsilat amacıyla ödeme emri düzenleyemeyeceğini hükmetti. AFAD, hak sahibi olup konuta henüz teslim edilmemiş vatandaşlarımız için konteyner barınma desteği devam etmektedir açıklamasını yapıyor. Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, hak sahibi olup konuta henüz teslim edilmemiş ya da yapılan incelemeler sonucunda barınma ihtiyacının devam ettiği hesaplanan vatandaşlar için konteyner desteğinin sürdüğünü bildirdi. Evet, yazılı basında yer alan haberlerdeyiz. Şimdiki gazetemiz Hürriyet. Hürriyet'in manşetinde dev zirveye dev kadro. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacak. Kimler Ankara'da olacak? Evet, fotoğrafla destekleniyor haber. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Merz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni, İspanya Başbakanı Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'da olacak. Ara başlıklara bakalım. Trump Beştepe'ye gidiyor. NATO'nun Asya Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri de Ankara'da olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de davetli lider olarak Ankara'da bulunacak. Amerikan Başkanı Trump'ın Salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Zirvenin diplomasi trafiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başlayacak. Rutte yarın Ankara'da olacak. Rutte'nin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merz, İtalya Başbakanı Meloni, İspanya Başbakanı Sanchez, İngiltere Başbakanı Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'ya gelecek. Evet, manşetin hemen yanındaki haberde sizin başarınız bizim başarımızdır başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Aynı ışık bizleri aydınlatıyor. Evet. Erdoğan ve Şerif Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa görüştü. Görüşmeden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Erdoğan Şerif'e kardeşim diye hitap etti. Başbakan Şerif de iki ülkenin tarihsel bağlarına değindi. İki ülke arasındaki kardeşçe bağ yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı'na halkımız da yardım etti dedi. Yaz ortasında sağanak dehşeti. Son günlerde sıcakların kavurduğu İstanbul dün tarihin en yağmurlu günlerinden birini yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok yerinde su baskınları yaşandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan bazı noktalara 45 dakikada ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Evet, Kırmızı Sancak'a intikam mesajı. Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreni dün sabah yapıldı. Hamaney ve dört yakınının tabutları herkesin görebilmesi için yüksek bir musallaya konuldu. Tabutların yanına da kırmızı renkli bir sancak. İranlılar bu sancakla Hamaney'in intikamını alacağız mesajı verdi. Kalabalıkta Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atıp intikam diye bağırdı. Neden yedinci kez evlendim? Yedinci kez evlenen tenor Hakan Aysev, ilişkilerimi namusumla en ciddi haliyle yaşıyorum. Evlenmeden ilişki yaşayanlar namussuz mu? Değil. Ben böyle doğru olacağını düşünüyorum diyor Hakan Aysev. Detayları Milliyet'in kelebek ekinde bulabilirsiniz. Bin kişilik düğünle evlendi. Ünlü şarkıcı Sivic'in Travis Kelce ile evlendiği görkemli düğün dünya yıldızlarını buluşturdu deniyor.
Hemen yanındaki haber ise teşekkürler çocuklar. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu. Evet, bir diğer habere bakalım. Bu işin geriye dönüşü yok. Özel dün Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti. Halkla bir araya geldi. Kendisini karşılayan partililerle birlikte yürüdü ve kordon boyunda kalabalığa hitap etti. Ne zamanki butlan kararından sonra polisimizi CHP'ye soktular, partiyi tarumar ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bu yenilik emeklilerin yeni yolu, yeni yürüyüşüdür. Emekçilerin yeni yürüyüşüdür. Yolsuzluktan kurtulmak isteyenlerin yürüyüşüdür. Size söz veriyorum, bundan sonra bu işin geriye dönüşü yoktur açıklamasını yapıyor Özel. Ve bu haberle birlikte yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız programımızın, basında gündem programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Yarın da saat 8.15'te basında gündem programıyla mikrofonda olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir pazar diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülere Gönül Verenler, 13.30'da da Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Uyarılarımızı da lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin ki hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz ile Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 3 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, dalış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bin aşkın gönüllümüz var, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2954'e yükseldiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Pakistan'da yapılacak görüşmelerde tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı. İran heyetinde kimlerin yer alacağının Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi. İran ve Amerika arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'la telefonda görüştüğünü belirtti. Amerika'nın 250. bağımsızlık gününü kutladığını kaydeden Zelenski, telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik değerlendirmesinde bulundu. Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı Amerika'ya teşekkür ettiğini aktararak, Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz, dedi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenski şunları söyledi. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize Ankara'daki NATO zirvesi sonrasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık, ifadelerini paylaştı. Ve son olarak spor. Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 yaş altı erkek milli takımı finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye 2 gol atan Azzedine Aounahi damga vurdu. Bu arada Fas Dünya Kupası'nda çeyrek finale 2 kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de, kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece. Mersin Yenişehir 28, Antalya Alanya 28, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, İzmir Konak 28, Samsun Atakum 26 derece. Giresun Merkez 26, Antalya Kaş 26, Artvin Hopa 25, Muğla Bodrum 25, Sinop Merkez 25, Rize Merkez 25, Aydın Kuşadası 25 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gebaş 24, İzmir Dikili 24, Ordu Altınordu 24, Balıkesir Ayvalık 24, Trabzon Ortahisar 24, Çanakkale Merkez 24, İstanbul Sarıyer 24, Van Tuşba Liman 23 santigrat derece, İstanbul Tuzla 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Kastamonu Cide 23, Muğla Datça 22, Çanakkale Ayvacık 22, Bitlis Tatman Liman 21, Çanakkale Ezine 20, Kastamonu İnebolu 20, İstanbul Silivri 20, Düzce Akçakoca 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'le Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla zamanla batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla batısında 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibariyle bizzat orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin personelimiz var, 140 bin aşkın gönüllümüz var, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2954'e yükseldiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Pakistan'da yapılacak görüşmelerde tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı. İran heyetinde kimlerin yer alacağının Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamane için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi. İran ve Amerika arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'la telefonda görüştüğünü belirtti. Amerika'nın 250. bağımsızlık gününü kutladığını kaydeden Zelenski, telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik değerlendirmesinde bulundu. Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı Amerika'ya teşekkür ettiğini aktararak, Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz, dedi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenski şunları söyledi. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize Ankara'daki NATO zirvesi sonrasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık, ifadelerini paylaştı. Ve son olarak spor. Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Alanya ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele eden 16 yaş altı erkek milli takımı finalde Avusturya'yı 6-5 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye 2 gol atan Azzedine Aounahi damga vurdu. Bu arada Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale 2 kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

aşkın çal başını, çağırmadan gelen gerek, al aşkın çal başını.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 22-17 derece, Atina az bulutlu 32-26, Berlin sağanak yağışlı 24-16, Helsinki sağanak yağışlı 23-7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Londra parçalı bulutlu 30-18, Madrid az bulutlu ve açık 40-21, Paris az bulutlu 31-17, Priştine açık 22-11, Saraybosna az bulutlu 23-11, Sofya parçalı bulutlu 24-14, Tiran az bulutlu 32-15, Varşova sağanak yağışlı 22-15, Viyana parçalı bulutlu 29-16, Zürih parçalı bulutlu 27-13 derece, Amman açık 32-19, Aşgabat az bulutlu 35-22, Bağdat az bulutlu ve açık 44-32, Bakü az bulutlu 34-23, Bişkek parçalı bulutlu 30-19, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-20, Kabil az bulutlu ve açık 34-16, Kerkük az bulutlu ve açık 41-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 44-33, Medine az bulutlu ve açık 45-33, Mekke az bulutlu ve açık 45-33, Riyad az bulutlu ve açık 44-30, Şam az bulutlu ve açık 37-19, Tahran az bulutlu ve açık 38-26, Taşkent az bulutlu ve açık 34-24, Tokyo az bulutlu 29-22 derece, Cezayir az bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Montreal açık 33-22, New York açık 38-21, Sydney açık 18-11, Washington açık 38-26 derece, Çadırlunga açık 26-16, Gümülcine az bulutlu 31-20, Kırcaali az bulutlu 26-16, Komrat az bulutlu 25-15, Köstence az bulutlu 29-16, Münih parçalı bulutlu 26-14, Podgorica açık 31-17, Şumlu az bulutlu 23-14, Taraglia açık 25-16, Balkaneş açık 26-15, Zenitsa az bulutlu 24-12, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 32-23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 29-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 35-21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 37-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: dirençte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Kaynarca 97 kilogram, Zonguldak Karadeniz Ereğli 72, İstanbul Kadıköy 70, Kocaeli İzmit Akmeşe Beldesi 60, Kütahya Tavşanlı 46, Karabük Yenice 40, Giresun Çanakçı 36 kilogram, Artvin Kemalpaşa 31, Rize Çayeli 26, Düzce Merkez 26 kilogram, Yalova Armutlu 25, Kars Sarıkamış 24, Ordu Perşembe 23, Bartın Hasan Kadıköyü 21, Samsun Çarşamba 17 kilogram, Ardahan Damal 15, Kastamonu Şenpazar 14, Gümüşhane Kerkit 13, Ağrı Doğu Bayazıt 12, Bilecik Söğüt Küreköyü 11 kilogram, Erzurum Yakutiye 11, Bolu Mudurnu 11, Trabzon Yomra 11, Manisa Yunus Emre 10, Balıkesir Susurluk 9 kilogram, Van Başkale 9, Bayburt Demirözü 9, Sinop Durağan 7, Tokat Erbağ 7, Çankırı Ilgazdağ 6 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sadece haberi dün aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: geçti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Ne yapıyorsun lan? Bayrağı gitti.

0: eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
1: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
0: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'le Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusuyla zamanla batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla batısında 7 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla batısında güneydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor. Zirvenin Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve liderler diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerinin de katılacağı zirve Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak. Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı vurgulandı. Yunanistan'da son 24 saatte 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkarken Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde bir yerleşim yerinin tahliyesine karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamani için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze şeridinde Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdüsselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Açılış programında çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından depke gösterileri, karate ve sirk gösterileriyle çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı HIMARS roketleri ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın 2 maç oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada gerçekleşecek son 16 tur karşılaşmaları şöyle. Saat 3'te Meksika, İngiltere, saat 22'de Portekiz, İspanya maçları oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, Sivas hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla ve Denizli çevreleriyle Aydın'ın iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneyiyle kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 6 Temmuz Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Tokat, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdumuzun güneyi iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara ve Tokat çevreleri, Van'ın kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin'in iç kesimleri ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, derlemeci ve TRT ses sanatçısı Saniye Can'a ayırdık sevgili dinleyenler. Saniye Can'a yer verdiğimiz programımıza sanatçının sesinden bir türkü dinleyerek başlıyoruz.

1930 yılında Çanakkale'de Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğan Saniyecan, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara'da bulunan ablası Refia Berkalp'in yanına gitti. Burada aile dostlarının teşvikiyle Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro şefi Muzaffer Sarı Sözen ve saz sanatçısı Emin Aldemir'den dersler aldı. 1950 yılından itibaren Muzaffer Sarı Sözen yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'nun ilk kuşak sanatçıları arasına katıldı. 1953'te açılan sınavla kadrolu sanatçı olan Saniyecan, radyo çalışmalarının yanı sıra Nezahat Bayram, Aliye Akkılıç, Yıldız Ayhan, Turhan Karabulut, Mustafa Gece Yatmaz gibi sanatçılarla turnelere çıktı. Derlemesini ablası Refia Berkalp'in yapmış olduğu Anne Mentari Almış adlı eseriyle büyük bir çıkış yaptı ve yurdun her köşesinde sevilen bir sanatçı oldu. Balıkesir Yolunda ve Karyolamın Demiri adlı eserlerle unutulmayan Türk halk müziği sanatçıları arasında yerini alan Saniyecan iyi derecede bağlama çalabiliyordu.

Saniye Can 1972 yılında İstanbul Radyosu'na atandı. Uzun yıllar hem radyoda hem de konserlerde türküler söyleyerek dönemin en sevilen sanatçıları arasına girdi. Özellikle hem annesinden derlediği ve hem de kendisinin kaynaklık ettiği birçok türküyü TRT repertuarlarına kazandırdı. Derlemelerini yaparken Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Saniye Can, o yıllarda teyip olmadığı için bu türküleri 8-10 kez dinler ve bunları tek tek notaya alarak günümüze kadar getirmiştir. TRT repertuarlarında kaynak kişi olarak 3 türküyü kazandıran Saniye Can, 4 tane türkünün de derlemesini yapmıştır. Kaynak kişi olarak TRT'ye kazandırdığı türküler, Annem Entari Almış, Balıkesir Yolunda, Karyolamın Demiri. Derlediği türküler, Annem Entari Almış, Ben Giderken Ekinleri Göğdü, Gökte Uçan Teyyare ve Karanfilin Moruna.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT ses sanatçısı Saniye Can birçok plak yapmıştır. 4 tane taş plak ve 30'a yakın da 45'lik plak yanında 4 adet kaset ve ölümünden sonra da 1 adet TRT tarafından TRT Arşiv serisinde Saniye Can Kiremit'te Buz Musun adında bir albüm yayınlanmıştır. Taş plakları Çemberimde Gül Oya, Değirmenci Dayı, Dalgıcı Hasan ve Nereye Gidiyorsun Kız Cennet. Kasetleri Pancar Pezik Değil Mi, Almanya'ya Giderken, Değirmenci Dayı, Saniye Can. CD'si Saniye Can, Kiremit'te Buz Musun?

Türkiye genelinde birçok ili tek tek dolaşarak derlemeler yapan, Çanakkale'nin önemli Türk halk müziği sanatçıları arasında yer alan Saniye Can, bütün hayatını ailesine adamış ve hiç evlenmemiştir. Bütün hayatı Türk halk müziği olan sanatçı, İstanbul Radyosu'ndan emekli olduktan sonra Çanakkale'ye yerleşti. 2 Temmuz 1996 tarihinde de geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Çanakkale'de hayatını kaybetti ve şehir mezarlığında toprağa verildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale'de Sahne Sanatları Gösteri Merkezi'ne ölümünden sonra Saniye Can'ın adı verilmiştir. Türkiye'nin ender yetiştirdiği sanatçılardan biri olan Saniye Can, sanat hayatı boyunca ses verdiği, derlediği halk müziği eserleriyle yaşamaya, anılmaya devam ediyor. Hala söylene gelen dillerde pelesenk olan halk müziği eserleriyle ölümsüz sanatçılar arasına ismini yazdıran, Türk halk müziğine ölümsüz türküler kazandıran Saniye Can, Çanakkale'nin de kentin sanatçıları gurur listesinde yer alıyor.

ablası Refia Berkalp tarafından derlenen, annemin tarihi almış türküsüyle çıkış yapan Saniye Can, Balıkesir yolunda Karyolamın Demiri, Sıra Sıra Siniler, Gökte Uçan Teyyare, Karanfilin Moruna gibi türküleri derleyen, sesiyle can veren Saniye Can, hala ülkenin en önemli halk müziği sanatçıları arasındaki yerini koruyor. Saniye Can'ın derlemesini yaptığı Çanakkale Zeybeği, Çanakkale türküsü olarak da bilinen Karyolamın Demiri Yandım Ayşem isimli türkü, bugün hala söylene gelen türkülerden sadece biri. Çanakkaleli Türk halk müziği sanatçısı Saniye Can, derlediği, ses vererek halk müziğine kazandırdığı türküleriyle ölümsüz sanatçılarımız arasındaki yerini aldı. 1996 yılında yitirdiğimiz usta sanatçının türküleri hala dillerde söylenirken, onun halk müziğine katkıları ise değer biçilemez.

Türk halk müziğine, özellikle Çanakkale halk müziğine yapmış olduğu değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve söylediği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Saniyecan. Kaynak kişi, derlemeci ve TRT ses sanatçısı Saniyecan'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Programımız sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp seslendirdiği ve repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda kaynak kişi, derlemeci, TRT ses sanatçısı Saniye Can'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Temmuz Pazar günü Doğu Karadeniz'de, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda batı ve güneybatıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 3 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, açıklarında güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bazı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmeleri ev sahipliği yapacak. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor. Zirvenin Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve liderler diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak. Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı vurgulandı. Yunanistan'da son 24 saatte 60 orman ve tarım arazisi yangını çıkarken Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde bir yerleşim yerinin tahliyesine karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamani için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze şeridinde Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdüsselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Açılış programında çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından depke gösterileri, karate ve sirk gösterileriyle çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı HIMARS roketleri ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın 2 maç oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada gerçekleşecek son 16 tur karşılaşmaları şöyle. Saat 3'te Meksika, İngiltere, saat 22'de Portekiz, İspanya maçları oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ve 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ve 23. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Almus yolunun 9 ve 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
4: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
3: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 22-17 derece, Atina az bulutlu 32-26, Berlin sağanak yağışlı 24-16, Helsinki sağanak yağışlı 23-7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Londra parçalı bulutlu 30-18, Madrid az bulutlu ve açık 40-21, Paris az bulutlu 31-17, Priştine açık 22-11, Saraybosna az bulutlu 23-11, Sofya parçalı bulutlu 24-14, Tiran az bulutlu 32-15, Varşova sağanak yağışlı 22-15, Viyana parçalı bulutlu 29-16, Zürih parçalı bulutlu 27-13 derece. Amman açık 32-19, Aşgabat az bulutlu 35-22, Bağdat az bulutlu ve açık 44-32, Bakü az bulutlu 34-23, Bişkek parçalı bulutlu 30-19, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-20, Kabil az bulutlu ve açık 34-16, Kerkük az bulutlu ve açık 41-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 44-33, Medine az bulutlu ve açık 45-33, Mekke az bulutlu ve açık 45-33, Riyad az bulutlu ve açık 44-30, Şam az bulutlu ve açık 37-19, Tahran az bulutlu ve açık 38-26, Taşkent az bulutlu ve açık 34-24, Tokyo az bulutlu 29-22 derece, Cezayir az bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Montreal açık 33-22, New York açık 38-21, Sydney açık 18-11, Washington açık 38-26 derece, Chaturanga açık 26-16, Gümülcine az bulutlu 31-20, Kırcaali az bulutlu 26-16, Komrat'a az bulutlu 25-15, Köstence az bulutlu 29-16, Münih parçalı bulutlu 26-14, Podgorica açık 31-17, Şumna az bulutlu 23-14, Taraglia açık 25-16, Balkaneş açık 26-15, Zenitsa az bulutlu 24-12, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 32-23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 29-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 35-21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 37-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Kimi

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Kemik iliğin aklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvurun. Size ihtiyacı olanlara yaşama şansı verin.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatmanur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Hastalıkları ve Uzmanı Doçent Doktor Fatmanur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanımcığım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Yaz aylarıyla iyi geçinmeye çalışıyorum.
2: Yine sizinle birlikte bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel.
3: Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Bu yaz sıcaklarında sizinle beraber olmak insanı mutlu ediyor ve huzur veriyor. Serinletiyor gönlümüzü.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun sevgili hocam. Şimdi yaz tatilinde olduğumuz için tabii yaz tatili demek aynı zamanda sıcak demek. Bulaşıcı doğru. Hastalıklar demek tabii havuzlara gidilen çocuklar için özellikle. Onun için bu programımızda isterseniz yaz tatilinin değerlendirilmesi ve sıcaklardan korunma üzerine hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunacağız? O konularda görüşelim, konuşalım. Ne dersiniz sevgili hocam?
3: Teşekkür ederim. Öncelikle bizim sizden öğrendiğimiz havaların çok sıcak geleceği bugünlerde. Doğru mu?
2: Evet, evet öyle.
3: O zaman kendimiz sıcaklardan korumanın yollarını öğrenmek
2: konuşalım,
3: isterim.
2: Evet.
3: Evet. Neden? Çünkü sıcaklar bütün insanları etkiliyor ama özellikle belli yaştaki yani hangi yaşlar her zaman konuştuğumuz gibi bebeklik yaş grubu özellikle yeni doğan ve 1 yaşın altı ve 5 yaşın giderek azalsa bile 5 yaşın altındaki çocuklarımız ve 65 yaşın üzerindeki yaşlılarımızı etkileyen çok daha fazla etkilediği biliniyor. Diğer yani bir yaş faktörü var sıcaklardan etkilenmek açısından. Bir diğeri ilave bedenimizle ilgili bazı şikayetlerimiz varsa mesela herhangi bir nedenle yüksek ateşimiz varsa bu özellikle bebeklik ve çocukluk çağında ve yaşlılarda herhangi bir nedenle yüksek ateş olması halinde hem sıcak nedeniyle hem artı vücut ısısının yükselmesi nedeniyle vücudu çok daha fazla etkiliyor. Bir diğeri obezite yani kilo fazlalıkları. Aynı zamanda ishalli kusmalı hastalıklar veyahut da sıvı alınımının azaldığı durumlarda özellikle yaşlılar tuvalete gitmekten çekindikleri için yani çok fazla tuvalete gidip kendilerini yormamak adına çok fazla tuvalete gitmemek için çok sulu gıda almaktan çekiniyorlar. Bu nedenle çok az sulu gıda tükettikleri için susuz kalabiliyorlar. Bu hiç arzu edilmeyen bir durum. İlave olarak ishalli kusmalı bir hastalık varsa hem çocukluk çağında hem yaşlılarda sıvı ve tuz kayıpları çok daha fazla sıcaktan etkilenmemize yol açıyor. Akciğer ve kalp problemi olanlar, zihinsel sorunları olanlar, ilaç kullanımı olanlar, alkol tüketimi yüksek olan kişilerde sıcaktan çok daha fazla etkilenme oluyor. Sıcaktan kişisel faktörlere ek olarak bir de bulunduğumuz bölgeyle ilgili faktörler var. Mesela biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da nem biraz daha az. Ama bazı bölgeler var ki deniz kenarında olan olduğu gibi veyahut da yöresel farklılıklara bağlı olarak nemin çok fazla olduğu yerler. Nemin fazla olduğu yerlerde gene sıcaktan fazla etkileniyor. Neden sıcaktan daha fazla etkileniyor nem yüksek olduğu zaman? Çünkü vücut terle ısı kaybedemiyor. Nem nedeniyle vücuda yapışıyor denir ya. O nedenle bu konuda da mutlaka çok daha nemli bölgelerde olmak riski artırıyor. Şimdi bunlar risk faktörleri. O zaman ne yapmamız gerekiyor bunlara karşı kendimizi korumak adına? Yani sıcaklıktan, havanın ısınmasından, bir de küresel ısınma dediğimiz olay var. İşte maalesef çok üzücü olarak dünyanın her tarafında çok fazla yangın haberleri alınıyor. Çok üzücü olarak ülkemize de yangın haberleri alınıyor. Ve zaten ormanlarımızı gene sizden öğrendiğimize göre ormanlarımızı giderek kaybediyoruz. Bir taraftan ormanlarımızı ve ağaçlarımızı kaybederken, bitki örtümüzü kaybederken bir taraftan havalar ısınıyor. Aynı zamanda küresel ısınmaya maruz kalıyoruz. Çünkü çok fazla atıklarımız var ve temel neden olarak doğamıza yeterince sahip çıkmamamız nedeniyle küresel ısınma da oluyor. Bu nedenle kaçınılmaz sonlar oluyor. Bu nedenle maalesef çok şiddetli yağışlar, çok şiddetli doğal afetler de olabiliyor. Ama bunlara karşı hep önlem almak, hep konuşuyoruz ya, sağlığımızı korumak daima çok daha kolay ve ucuz olanı. Sağlığımızı korumak derken kendi beden sağlığımızı, yakınlarımızın beden sağlığını, çevremizin sağlığını korumak olarak düşündüğümüz zaman bu çok daha önem kazanıyor. Çünkü sağlık sadece ben sağlıklıyım çok şükür, geri kalan bizi ilgilendirmiyor değil. Sağlık deyince hem kendimizi düşüneceğiz hem yakınlarımızı düşüneceğiz. Mesela şu anda havalar çok ısındı diyoruz. Biz havalar çok ısındığı zaman acaba belli yaştaki, mesela çocukluk çağındaki yakınlarımız veyahut da 65 yaşın üstündeki büyüklerimiz acaba sağlık sorunları nasıl? Veya onları sık sık arayarak onlar hakkında bilgi edinmek. Demin konuştuğumuz gibi acaba sıvı kayıpları var mı? Yeterince su içiyorlar mı? Veyahut da kendilerini sıcağa karşı korumak için önlemler alıyorlar mı? İyi besleniyorlar mı? Gibi küçük kontroller yaparak eğer komşularımızda ihtiyacı olan varsa onlara nasıl destek çıkabiliriz? Bunu daha genişletecek olursak çevremize nasıl sahip çıkabiliriz ki çevremizi nasıl koruyalım aşırı sıcaklara karşı? Yani orman yangınlarına engel olalım. Çünkü attığımız bir sigara izmaritinden neler olduğunu sizden defalarca tekrar tekrar sizin programlarınızda öğreniyoruz. Ve bunu artık tekrar tekrar öğrenmememiz gerekiyor. Yani biz, Allah insanlara akıl vermiş, aklımızı kullanıp bunlara karşı önlem almamız gerekiyor. Piknik yerleri mesela bazı yerlerde kapatıldı. Piknik yerine ihtiyaç duyulan bir mevsimde piknik yerinin kapatılması aslında bizim bu konudaki duyarsızlığımızın bir göstergesi. Çünkü biz eğer piknik yerine gittiğimizde ateşi söndürmeyi biliyorsak piknik yerine gitmek herkesin en doğal hakkı olur. Ama ateşi söndürmeyi bilmiyorsak o zaman büyük bir orman yangınına neden olacağımız için hem bize hem ülkemize hem insanlığa çok büyük bir zarar vermiş olacağımız için bu konuda daha dikkatli olmamız, özenli olmamız, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu güzel evreni, dünyamızı onlara yakışır bir şekilde koruyup onlara emanet etmemiz gerekiyor. Çünkü onlara da emanet olduk, onlar da kendi çocuklarına emanet edecekler bu kutsal mirası. Bu arada kendi kişisel sağlığımız açısından mutlaka çok sulu gıda almamız lazım. Zaten mevsim nedeniyle çok sulu meyvelerin olduğu ve geleneksel

0: nereden oluyor? Özellikle yaz aylarında idrarla kayıplar azalmış oluyor. Daha çok terle kayıp oluyor. O nedenle idrar miktarı özellikle bebeklerde, 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üstündeki yaşlılarda idrar miktarının takibi çok kıymetli. Eğer idrar miktarı azaldıysa yeterince su almıyorlar demek. O da neden tehlikeli? Çünkü böbreklerimiz su kaybına karşı vücudumuzu korumaya alıp çok çalışıyorlar ve bizi böbrek yetmezliği tehlikesi bekliyor demek. Yani susuzluk bizi böbrek yetmezliğine götürebiliyor ve bu o kadar şiddetli olabiliyor ki diyalize gidecek kadar tehlikelere yol açabiliyor. Onun için bizim en büyük dikkat etmemiz gereken kendimizin, sevdiklerimizin ve çocuklarımızın, erişkinlerimizin ve özellikle yaşlılarımız da bebeklerle çocuklarımızın 5 yaşın altındakilerin ve amile ve emzikli hanımların çok bol su tüketmesini sağlama. Bol sulu meyve tüketilmesi, geleneksel gıdalarımız, ayranlarımız, kompostolarımız, hoşaflarımız, soğuk çorbalarımız, hiçbir şey olmazsa bol miktarda su içilmesi. En az 3 litre kadar erişkinlerin su içmesi öneriliyor. Bebeklerimiz ve çocuklarımızda bu biraz daha az olabilir. Ama hamile ve emziklilerin çok sulu gıda alması 3 litreden fazla bile alabilirler. Neden? Çünkü emzikli hanım hem kendini koruyacak hem bebeğini koruyacak. Bu nedenle bebeğini koruması amacıyla da daha fazla sulu gıda alması lazım. O zaman biraz daha beslenecek, biraz daha sulu gıda alacak ve bebeğini her fırsatta emzirecek ve bebeğinin bezinli ağırlığını kontrol edecek. Yani bunu zaten anneler belli bir dönemde bezi çok doluydu, bezi az doluydu gibi belli bir deneyim kazanmış oluyorlar. O nedenle bebeğin bezindeki idrar miktarı çok çok kıymetli. Buna mutlaka özen göstermemiz lazım. Ve annelerin, gebelerin, emziklilerin iyi beslenmesine bizimle yardımcı olmamız lazım ki sıcak günleri bebeklerimiz ve anneleri kolay atlatabilsinler. Demek ki en önemli kural su kaybımız var arttığı için sıcaklarda, terle sıvı kaybı arttığı için bunu yerine koymak. Bunu da yerine koymak için su ve sulu gıda tüketilmesi. O zaman bir diğer konu gündeme geliyor. Sıvı kaybının azaltılması. Sıvı kaybının yani terle olan su kaybının azaltılması için ne yapacağız? O zaman daha çok ortamların soğutulması. Bu soğuk ortamlarda bulunulması gene sizden çok sık sık duyuyoruz. Radyo ve televizyon programlarında da çocukların, bebeklerin ve yaşlıların, hamilelerin dışarı çıkmaması öneriliyor sıcak havalarda. Neden? Çünkü sıvı kaybına engel olmak için. Evler nispeten serin oluyorlar. Evler serin olmuyorsa evin soğutulması için gerekli önlemler alınması, en azından ılık banyolarla vücudun serinletiliyor ve bu şekilde sıvı kaybının azaltılıyor olması çok kıymetli. Hiçbir şey yapamıyorsak o zaman soğutucuların bulunduğu ortamlara, yaşlılarımızın ve bebeklerin bulunduğu merkezlere, mesela bir alışveriş merkezine götürmesi. Aslında alışveriş merkezleri çok tercih ettiğimiz yerler değil ama böyle durumlarda sıvı kaybının azaltılması amacıyla mutlaka soğuk ortamlarda bulunulması açısından yararlı olacağı belirtiliyor. Yine ev içinde fırın ve ocakların kullanılmasının azaltılması da önerilenler arasında. Çünkü fırın ve ocaklar hiç kuşkusuz ki ortamının sıcaklığını artıran nedenler. Kıyafetlerimiz çok kıymetli. İnce kıyafetler, açık renk kıyafetler giyilmesi çok önemli ve kendimizi eğer bir şekilde şikayetimiz oluyorsa da hiç kuşkusuz ki en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak yardım alınması önerilenler arasında. Çünkü sıvı kaybı demin de söylediğimiz gibi böbrek hasarına yol açacağı için böbreklerimizin korunması çok çok önemli.
1: Sevgili hocam, bizim radyomuzda da zaten sürekli spot olarak yayınlıyoruz. Isı krampları oluşuyor çok sıcaklardan.
0: Doğru. Ve ilk bulgu olarak belirtiliyor. Bu çok teşekkür ederiz uyardığınız için. Sıcaklardan şikayetin ilk bulgusu olarak kas spazmları yani kramp dediğimiz olaylar çok sık

0: görülenler arasında. Evet.
1: Isı kramplarından kurtulmak için de ısı krampı gerçekten çok ciddi acılar veriyor insana. Kramp başlı başına zaten kasın kasılması sonucu ciddi bir ağrı oluşturuyor vücutta ve çok şiddetli olursa da damar çatlamalarına kadar gidiyor diye biliyorum ben sevgili hocam. Öyle değil mi?
0: Kas kasılmaları, yani kramp dediğimiz kas kasılmaları sıcakla ilgili şikayetin ilk bulgusu olarak belirtildiği için mutlaka bol sulu gıda tüketilmesi, susuz kaldığımız konuda bizi ilk uyarıyor. O sizin söylediğiniz şikayetlerin olması artık iş işten geçmiş gibi olduğu için o safhaya gelmeden bol sulu gıda tüketilmesi önemli. Eğer bol sulu gıda tüketilmesine rağmen hala kas kasılmaları, kramplar devam ediyorsa o zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması şart. Ve gene geniş kenarlı eğer dışarı çıkıyorlarsa, çıkmak zorunda kalıyorsa kişiler, o zaman geniş kenarlı şapkaların giyilmesi, güneş gözlüklerinin kullanılması, güneş koruyucu kremlerin kullanılması da mutlaka gerekiyor.
1: Sıcakta bizim memleket biliyorsunuz sıcak olduğu için şöyle bir şey uygulama yaparlar. Özellikle belli yaşın üzerindeki beyler mendillerini ıslatıp kafalarına bağlarlar.
0: Çok güzel bir uygulama.
1: Onun çok ciddi bir şekilde rahatlattığını söylerler. Babam da yapardı onu. Demek ki dediğiniz gibi vücut sıcaklığı yükseldiği için ortamın ısısından dolayı. Çünkü biliyoruz ki klimalarda sağlığımızı, vücudumuzu serinletiyor ama bir o kadar da eğer temizliği düzgün yapılmazsa sağlıksız bir ortam bize sağlıyor. Klimaların bakımı çok çok önemli. Özellikle sıcak memleketlerdeki klimaların bakımı yapılmazsa özellikle çocuklarda ve yaşlılarda dediğiniz gibi hassas olan kesimde ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor.
0: Bununla ilgili tabii çeşitli yayınlar var ama nasıl kış yaz aylarında soba borularını veyahut da bacalarımızı, evlerimizin bacalarını temizletiyor ve bakımını yaptırıyorsak onun gibi klimaların da bakımı, hem evimizdeki klimaların bakımı şart, hem de araba klimalarının bakımı şart. Çünkü klimadan yararlanan kişilerin sağlığını kaybetmesini hiçbirimiz istemeyiz ama bununla ilgili kesinlikle önlem alınması gerekiyor. Haklısınız Emine amcam. Mutlaka bunların düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani yaz aylarında, yani nasıl yaz aylarında kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Tarhanlılarımızı, eriştelerimizi, kurutulmuş meyvelerimizi, sebzelerimizi hazırlıyoruz. Onun gibi evimize bakım da vermemiz gerekiyor. İşte odunumuzu, kömürümüzü depoluyoruz. Veyahut da bacalarımızı temizliyoruz. Kış aylarında da mutlaka klimaların bakılması gerekiyor ki eğer bugüne kadar baktırmadıysak hemen baktırmakta yarar var ki içine yerleşmiş mikroplar sağlığımıza zarar vermesinler.
1: Sevgili hocam, programımızın başında da söylemiştik. Yaz tatili aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin en çok havuzlardan yararlandığı tatiller. Yani hem evet, spor amaçlı hem serinlemek amaçlı havuzlar kullanılıyor. Ve büyük şehirlerde hatta yüzme kursları düzenleniyor belli yaşlardaki çocuklarımıza, gençlerimize. Ama bu havuzlar bir taraftan çok güzel. Yani spor açısından çok güzel. Serinleme açısından güzel ama sağlıklı olmayan spor tesisleri de çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını ciddi oranda etkiler. Çünkü birçok bulaşıcı hastalık geçebilir, bulaşabilir. Onun için de gittiğimiz havuzların temizliğinden emin olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle ailelerimizden ricamız, çocuklarımızı bir havuza kaydederken onun temizlik koşullarını incelemeleri ve nasıl yararlandıklarını görmeleri. Bir de maalesef su birikintileri oluyor. Şehir içinde bazı küçük su birikintileri oluyor. Çocuklarımızın zaman zaman ondan yararlandığını görüyoruz. En tehlikeli olanlar arasında onlar da var. Dediğimiz gibi çocuklarımızın hastalığı için bir kaynak oluşturuyor, mikrop kaynağı oluyor. O nedenle oralara çocukların girmesi kesinlikle, uygun olmayan havuzlara, uygun olmayan süs amaçlı havuzlara girmesi hiç arzu edilen şeyler değil. Gene tehlikeli olanlardan bir tanesi, havuzlarda sadece mikrop yok, aynı zamanda havuzda yüzmede herhangi bir nedenle boğulma tehlikesi de var. Bu boğulma tehlikesine karşı da çocuklarımızın önlemler alınarak, yani canın yeleği şeklinde olabilir, simit şeklinde olabilir, kolluk şeklinde olabilir ama mutlaka bir erişkinin kontrolünde, çocuğumuz yüzme biliyor bile olsa, erişkinin kontrolünde havuzdan, denizden yararlanması için mutlaka bizim çocuklarımızı görebileceğimiz yerlerde onların denize girmesine veya ehil kişilerin bulunduğu, denetlediği havuzlara girmelerine çocuklarımızın izin vermemiz ve o kurslara gitmelerine onay vermemiz gerekiyor ki istenmeyen acı olaylarda karşılaşmayalım. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık, en iyisini hak ediyorlar ve hiç kuşkusuz ki aileleri onlar için gerekeni yapıyor ve onlar da çocukların en güzel günlerini görmeye layıklar. Onun için bu mutlulukları çoğaltarak devam etmek için hep sağlığımızı korumak en büyük dileğimiz ve en büyük kendimize karşı da ailelerimize karşı da sorumluluğumuz ve görevlerimiz arasında bütün erişkinlerin. Aynı zamanda besinlerin saklanması da yaz aylarında çok önemli. Gıda zehirlenmeleri içinde daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik zaman zaman ama bir defa daha tekrarlamakta yarar var. Özellikle ifo benzeri hastalıklar, yani ishalli kusmalı hastalıklar yaz aylarında gıdaların iyi saklanmaması sonucu veyahut da gıdaların iyi taşınmaması sonucu ortaya çıkabilen durumlar. Ve mesela Amerika'dan gelen bir rapor var. Bu rapora göre Amerika'da yaklaşık 1,5 milyon civarında tifo benzeri hastalık görülüyor. Ve bunların hemen hemen 26 bini hastaneye başvuruyor. Ve maalesef 420 civarında da can kaybıyla sonlanıyor. Tifo benzeri hastalık dışında gene bizim bağırsaklarımızda olan E. coli denilen bir mikrop var. Aslında bu sessiz sedasız hepimizin bağırsağında olabilen bir hastalık. Ancak bunun kendi içinde tipleri var. Yani büyük bir aile ve ailenin bazı fertleri maalesef ciddi hastalıklar yapabiliyor. İşte bu ciddi hastalık yaptığı zaman da 250 bin civarında hastalığa yol açabiliyor. Gıda zehirlenmesi şeklinde hastalığa yol açabiliyor ve bunun sonunda da maalesef 100 kadar can kaybıyla sonlanıyor. Bu E. coli dediğimiz mikrop daha yaygın olan bir mikrop. Neden daha yaygın olan? Çünkü mesela kuraklıklar veyahut da işte seller sırasında su kanallarına, kanalizasyondan su kanalları arasında bir bağlantı kurularak mikroplar birbirine geçebiliyor. Ve yani temiz suya bulaşıp sulama sularına geçip oradan bizim sebzelerimizi, meyvelerimizi suladığımız suya geçebiliyor. Hayvanlarımız o sudan içip dolayısıyla onların ürünlerini alarak dolaylı olarak bu mikropla karşılaşabiliyoruz. Ama en çok sebzelerden, meyvelerden. Mesela bundan birkaç sene önce çok büyük bir E. coli, yurt dışında bir E. coli salgını olmuştu. Bunun nedeni olarak da salatalıkların demin bahsettiğimiz şekilde sulama sularına bu E. coli mikrobunun bulaşmış olması ve salatalıkların yeterince yıkanmadan salata haline döndürülmesi ve kabuklarıyla yendiği zaman hastalık ishal ve kusmayla giden hastalığa yol açtığı ve bunun sonunda da çok ciddi böbrek hasarı ve böbrek yetmezliğine yol açan bir tablonun geliştiği bildirilmişti. Yine tifo benzeri hastalıklarda da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Mesela et kestiğimiz bıçağı çok iyi temizlemeden meyve kesmeye, kavun karpuz kesmeye kullandığımızda onda üremeye başlıyor. Çok güzel çünkü kavun karpuzu çok güzel ürer bu mikroplar ve onda ürediği zaman bize dolayısıyla etteki tifo mikrobu bize dolaylı olarak geliyor. Onun için kullandığımız her malzemenin mutlaka dikkatli kullanılması, dikkatli temizlenmesi, et ve süt, yumurta gibi gıdaların ve onların ürünlerinin aldığımız zaman evimize getiriyorken mümkünse soğuk, mesela buz aküleriyle korunarak taşınması ve bu şekilde içinde mikrop üremesine engel olunması, evimize getirdiğimizde bir an önce buzluğa yerleştirilmesi, buzluktan çıkardığımız ürünlerin çözülmeden kullanılması, çözüldükten sonra ise bir daha asla buzluğa konulmaması. Çünkü çözülen, buzluktan çıkardığımız çözülen ürünler üzerinde mikroplar üremeye başlıyor ve onu tekrar buzluğa koyduğumuzda büyük bir mikrop yuvası oluşturulmuş oluyor. O nedenle çok büyük bir tehlike oluşuyor. Sağlık açısından bu konularda dikkatli olunması. Kullandığımız mesela et için kullandığımız bıçak ve kesme tahtasının özel, meyve sebze için kullandığımız meyve bıçak ve kesme tahtasının ayrı ayrı olması ve özel olarak yıkanmaları tavsiye edilenler arasında sağlığımızı korumak açısından.
1: Evet sevgili hocam, daha önceki programlarımızda da değinmiştiniz bu konuya. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok çok önemli. Hele hele yaz tatilinde sporla değerlendirmesi hem çocuklarımızın sağlığını koruyacak hem de sağlıklı büyümelerine, kaslarının sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. Kemik ve kas yapısının daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır spor.
0: Eğer biz dediğim gibi sizinle bu programı yapıyorsak, biz fakülteye gidebildiğimiz için, biz okula gidebildiğimiz için dünyada pek çok çocuk, pek çok kız çocuğu hala okuma yazma bilmiyorken ve hala başkalarına bağımlı yaşıyorken, hala üretken değilken atalarımız bizi en iyiye layık görmüş. Türk kadını sen baş tacı olmaya layıksın demişse ve bunu yüzyıllardır bize söylüyorlarsa biz de onlara layık olmak zorundayız gerçekten. Ve aynı zamanda çocuklarımıza, hem kızlarımıza hem oğullarımıza ne kadar özel bir milletten geldiğimizi defalarla anlatmamız gerekiyor ki onlar da bu gururu çocuklarına anlatabilsinler ve yaşatabilsinler. Bu biz erişkinler için kutsal bir görev ve aynı zamanda çok büyük bir milli borç. Ailelerimize paylaşmamızı, teşekkür etmemiz için, vesile olduğunuz için size ve tüm ekibinize tekrar teşekkür ediyorum Emine Hanım.
1: Ben de çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz ve size hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın burada sonuna geldik. Bugün sizlere çocuklarımızın sağlığının korunması için yaz tatilinde dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsettik. Sizlere bilgi vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin katılımcı güvenlik, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Başkanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği anımsatıldı. Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi. Paylaşımda NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirveye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir infografik de yer aldı. Buna göre zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakanla birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek. Zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek, zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev alacak.

terör örgütü THKPC, Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ve Balıkesir'in Kepsut ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir'in Kırsal Karaağaç Mahallesi'nde Kepsut'un Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik topçu saldırıları düzenlediği başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa çeyrek finale yükseldi. Fransa bu turda Fas'la eşleşti. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş ettik. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazar günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Samsun'un

Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece. Mersin Yenişehir 28, Antalya Alanya 28, Muğla Fethiye 28, Mersin Anamur 28, İzmir Konak 28, Samsun Atakum 26 derece, Giresun Merkez 26, Antalya Kaş 26, Artvin Hopa 25, Muğla Bodrum 25, Sinop Merkez 25, Rize Merkez 25, Aydın Kuşadası 25 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Van Gebaş 24, İzmir Dikili 24, Ordu Altınordu 24, Balıkesir Ayvalık 24, Trabzon Ortahisar 24, Çanakkale Merkez 24, İstanbul Sarıyer 24, Van Tuşba Liman 23 santigrat derece, İstanbul Tuzla 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Kastamonu Cide 23, Muğla Datça 22, Çanakkale Ayvacık 22, Bitlis Tatman Liman 21, Çanakkale Ezine 20, Kastamonu İnebolu 20, İstanbul Silivri 20, Düzce Akçakoca 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yapmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin katılımcı güvenlik, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Başkanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği anımsatıldı. Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi. Paylaşımda NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirveye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir infografik de yer aldı. Buna göre zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın bakanla birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek. Zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek, zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev alacak. Diyarbakır'ın Çüngüş ve Balıkesir'in Kepsut ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepsut'un Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik topçu saldırıları düzenlediği başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 22-17 derece, Atina az bulutlu 32-26, Berlin sağanak yağışlı 24-16, Helsinki sağanak yağışlı 23-7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Londra parçalı bulutlu 30-18, Madrid az bulutlu ve açık 40-21, Paris az bulutlu 31-17, Priştine açık 22-11, Saraybosna az bulutlu 23-11, Sofya parçalı bulutlu 24-14, Tiran az bulutlu 32-15, Varşova sağanak yağışlı 22-15, Viyana parçalı bulutlu 29-16, Zürih parçalı bulutlu 27-13 derece, Amman açık 32-19, Aşgabat az bulutlu 35-22, Bağdat az bulutlu ve açık 44-32, Bakü az bulutlu 34-23, Bişkek parçalı bulutlu 30-19, Duşanbe az bulutlu ve açık 36-20, Kabil az bulutlu ve açık 34-16, Kerkük az bulutlu ve açık 41-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 44-33, Medine az bulutlu ve açık 45-33, Mekke az bulutlu ve açık 45-33, Riyad az bulutlu ve açık 44-30, Şam az bulutlu ve açık 37-19, Tahran az bulutlu ve açık 38-26, Taşkent az bulutlu ve açık 34-24, Tokyo az bulutlu 29-22 derece, Cezayir az bulutlu 32-21, Kahire az bulutlu ve açık 36-23, Montreal açık 33-22, New York açık 38-21, Sydney açık 18-11, Washington açık 38-26 derece, Çaturlunga açık 26-16, Gümülcine az bulutlu 31-20, Kırcaali az bulutlu 26-16, Komrat'a az bulutlu 25-15, Köstence az bulutlu 29-16, Münih parçalı bulutlu 26-14, Podgorica açık 31-17, Şumlu az bulutlu 23-14, Taraglia açık 25-16, Balkaneş açık 26-15, Zenitsa az bulutlu 24-12, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 32-23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 29-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 35-21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 37-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Kaynarca 97 kilogram, Zonguldak Karadeniz Ereğli 72, İstanbul Kadıköy 70, Kocaeli İzmit Akmeşe Beldesi 60, Kütahya Tavşanlı 46, Karabük Yenice 40, Giresun Çanakçı 36 kilogram, Artvin Kemalpaşa 31, Rize Çayeli 26, Düzce Merkez 26 kilogram, Yalova Armutlu 25, Kars Sarıkamış 24, Ordu Perşembe 23, Bartın Hasan Kadıköyü 21, Samsun Çarşamba 17 kilogram, Ardahan Damal 15, Kastamonu Şenpazar 14, Gümüşhane Kerkit 13, Ağrı Doğu Bayazıt 12, Bilecik Söğüt Küreköyü 11 kilogram, Erzurum Yakutiye 11, Bolu Mudurnu 11, Trabzon Yomra 11, Manisa Yunus Emre 10, Balıkesir Susurluk 9 kilogram, Van Başkale 9, Bayburt Demirözü 9, Sinop Durağan 7, Tokat Erbağ 7, Çankırı Ilgaz Dağı 6 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin katılımcı güvenlik, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Başkanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği anımsatıldı. Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi. Diyarbakır'ın Çüngüş ve Balıkesir'in Kepsut ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepsut'un Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik topçu saldırıları düzenlediği başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa çeyrek finale yükseldi. Fransa bu turda Fas'la eşleşti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da ittifakın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin katılımcı güvenlik, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Başkanlığın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği anımsatıldı. Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi. Diyarbakır'ın Çüngüş ve Balıkesir'in Kepsut ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kepsut'un Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik topçu saldırıları düzenlediği başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa çeyrek finale yükseldi. Fransa bu turda Fas'la eşleşti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Karahamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sanki bir kavim göçtü üzerinden. Kimse dön.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Temmuz Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 30, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale ve Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 27, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 25, İzmir 35, Manisa ve Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 34, Antalya 30, Burdur 31, Hatay ve Isparta 30, Kahramanmaraş 36, Mersin 32, Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge genelinde Sivas hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 31, Ankara 28, Çankırı 31, Eskişehir 28, Karaman ve Kayseri 31, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 31, Nevşehir 28, Niğde 29, Sivas 26, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 29, Bolu 26, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Bayburt hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 29, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum 27, Giresun 28, Gümüşhane 24, Ordu 27, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu Erzurum ve Ardahan hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 27, Ardahan 22, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 34, Erzincan 30, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli ve Şırnak 34, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 38, Batman 39, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Kilis 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil katliamının 33. yılında törenle anıldı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil katliamın 33. yılında törenle anıldı.

Cook Adaları'nda küçük alüminyum teknesinin motoru arızalanan Junior Apito, Pasifik Okyanusu'nda 8 gün boyunca sürüklendikten sonra kurtarıldı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Hamas, İsrail'in hareketin askeri kapasitesini hızla inşa ettiği iddiasını öne sürerek Gazze şeridinde ateşkese rağmen devam eden saldırılarını meşrulaştırmaya amaçladığını bildirdi. Ve spor. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma ise saat 19'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün de istedik ki, hani bahar geçiyor, önümüzde yaz, düğünler, dernekler kurulur nasılsa. Yeni nesil düğünleri araştırdık efendim. Son birkaç senedir katıldığınız düğünleri düşünürseniz, mekandan süslemelere, kılık kıyafetten müziklere artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizler çok basit, çok sade bir şey düşünüyoruz diye girişilen tüm organizasyonların sonunda insanı zorlayan rakamlar, meşakkatli bir yorgunluk ve operasyon ve sonrasında da bol bol konuşulacak hikaye. Yeni nesil düğünler için herkese önce bol şans diliyorum, düğün yapacaklara akıl sağlığı diliyorum ve keselerine de sonsuz bereket. Yeni nesil düğünlerin olmazsa olmazı öyle bir şey yapalım ki daha önce kimse yapmamış olsun düşüncesi. Kara tahta önünde fotoğraf çektirenler mi istersiniz? Amuda kalkıp öyle fotoğraflarını sergileyen mi? Tatlış bir limonata mı, yoksa minicik küçücük kavanozlarda dağıtılan reçel mi? İlla olmazsa olmazı kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak. Herkesin vazgeçemediği başka bir şey de aşırı ekonomik olsun ama çok para harcamışız gibi görünsün. Bu mümkün mü? Maalesef öyle bir şey yok. Yani eğer tüm davetlileri babaannenin oturduğu o Ege köyüne gelmeye ikna edersen belki ucuz olabilir. Arka bahçede sarı ampuller, keşkek ve zeybek eşliğinde kır düğününün alasını yaparsın. Ama bu mümkün mü? Herkesi getirebilmek yani. Yeni nesil gençlerin, yeni nesil düğünlerin bir de hashtagleri var. Bu çok önemli. Artık demode olmuş, kesinlikle kullanmamanız gereken bazı kalıplar var. Bunları size verelim ki siz bunları paylaşmayın. Ayşe Ali'yi seviyor, Ayşe Kalp Ali, Ayşe Ali evleniyor gibi asla kullanmamanız gereken hashtagler var. Yeni hashtagler için tabii ki araştırma yapabilirsiniz. Ama size birkaç öneride bulunabilirim tabii ki. Kerevetine çıkanlar, muradına erenler, ya sonra gibi. Sonra muhteşem pozlar vermeniz gerekiyor. Acilen bir deniz kenarı, kumsal, oraya yazacaksınız baş harflerinizi. Yanına kocaman bir kalp çizeceksiniz. Sonra önünde çeşitli şirin pozlar vereceksiniz. Birkaç pozu birleştirip bir kolajla sevdiklerinize ister basılmış ister dijital şekilde göndereceksiniz. Hepsi güzel değil mi? Ve tabii ki sosyal medyalarda duyurulması. Facebook'tan bir etkinlik sayfası açmanız gerekiyor. Bir event sayfası diyorlar buna. Bu etkinlik sayfasını açtığınızda davetiyenizi kenarını köşesini kırpa kırpa Facebook cover'ına uyarlayacaksınız. Ve 23 senedir görmediğiniz anaokulu arkadaşlarınız dahil herkesi düğününüze çağıracaksınız. Ve tabii ki samimi arkadaşlar. İyi arkadaşlar böylesi zamanlarda belli olur. Hashtagli paylaşımlarınızı düğünden en az bir ay önce başlarlar. Bekarlığa veda için çifte yardım ederler. Facebook'tan bir sürü davetiyenizi gönderirler, yorumlar yaparlar, kalpler atarlar. Özlü sözlü söz yazarlar. Yanına bu hashtag'i de iliştirirler ve düğün için kıyafet bakıyorlardır bir yandan. Instagram fotoları patlar. Çünkü arkadaşlar bunun içindir. Eğer bütçeleriniz çok çok çok iyiyse tarafların yurt dışında bekarlığa veda organizasyonu düzenlemesi de farz gibi bir şeydir neredeyse. Bütçe hiçbirine el vermezse bir minibüs kiralanır, en yakın mesire yerine gidilir, orada biraz oynanılır, dağıtılır ve keyifle tekrar dönülür. Her ne kadar gelin hamamları ortadan kalkmış olsa da tamamen de yok olmuş değil ya. Kına gecesi için hamam kiralayanlar, gelin hamamı düzenleyenler azımsanmayacak kadar çok rakamlarda. Burada gelinin elbisesini, çiçeğini, damadın yaka çiçeğini, gelinin tacını, kuaförünü, masrafını, makyajını saymıyorum bile. Drone'la yapılmış çekimler, yaratıcı nikah şekerleri, Japon fenerleri, gelinle damadın ilk dansları için alınan dans dersleri, tabii ki düğünlerde çalınan Abe kaynana ne yaptın bize şarkıları, türküleri. Yeni nesil düğünleri sizlere hatırlattık ama bilmem ki eskilerde acaba keramet var mıydı? Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Düğün dernek dedik. Bir sonraki programımıza kadar kulağınız bizde, gözünüz sevdiğinizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren ise genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonraysa kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, periyot boyunca kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz ise pazartesi günü sağanak. Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbatlar, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı.

Cook Adaları'nda küçük alüminyum teknesinin motoru arızalanan Junior Apito, Pasifik Okyanusu'nda 8 gün boyunca sürüklendikten sonra kurtarıldı.

0: Hamas, İsrail'in hareketin askeri kapasitesini hızla inşa ettiği iddiasını öne sürerek Gazze şeridinde ateşkese rağmen devam eden saldırılarını meşrulaştırmaya amaçladığını bildirdi. Ve spor. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.

0: Ideal Maydanoz.
1: Yaş dişimiz niçin geç çıkıyor? İnsan vücudundaki bazı organların günümüzde pek işlevleri olmamasına rağmen insanlık tarihinin başlangıcında önemli roller oynadıkları sanılıyor. Vücudumuz sanki başka şeyler de yapabilmek için yaratılmış gibidir. Örneğin çok ilginç yerlerimizde kıllar vardır. Dizlerimiz olması gerekenden çok büyüktür. Ayaklarımızda bu kadar parmağa ihtiyaç var mıdır? Apandisitimiz vücudumuzda ne işe yarıyor? Yabancıların akıl dişi de dedikleri 20 yaş dişleri geç çıktıkları gibi çoğu kez problem de yaratırlar ve diş hekimlerince derhal çekilmeleri önerilir. Aslında çiğnemede pek fonksiyonu da olmayan bu dişler bize henüz yiyeceği pişirerek yemeği keşfedemeyen atalarımızın mirasıdır. Onların çiğ yiyecekleri yemek için daha kuvvetli bir çeneye ve dişlere ihtiyaçları vardı. Zaten diğer bütün dişlerimiz de aynı anda çıkmaz. Önce süt dişleri çıkar. Onlar döküldükten sonra ön dişler ve köpek dişleri çıkar, sonra da azı dişleri. 20 yaş dişleri bu sırayı biraz gecikerek takip eder. Bütün bu olaylar olurken de çenemiz gelişmeye devam eder. Ancak 20 yaşını geçtikten sonra 20 yaş dişlerine çene kemiğimizde yer açılır. İnsanlık geliştikçe 20 yaş dişine de çenemizde o kadar az yer kalıyor. Yani insanın evriminde çene gittikçe küçülüyor. Bu nedenle bazı insanlarda bu dişler hiç çıkmadan gömülü olarak kalabiliyor. Yerine tam oturamadığından çürüyebiliyor, iltihap yapabiliyor. Bir fonksiyonu olmadığından da diş hekimleri çekip almayı tercih ediyorlar. Görevleri sadece çiğnemek olmasına rağmen dişlerimizin içinde sinirler de vardır. Bu sinirler dişlerimizle ilgili acı, ağrı ve ısıyı beynimize iletirler. Yani dişimiz çürürse sinir bir problem olduğu konusunda beynimizi ikaz eder. Ama nedense bu ikazı diş çürüdükten, iş işten geçtikten sonra yapar. Diş hekimleri de o dişi kurtarmak için önce sinirini alırlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Farenin mi daha çok boyun kemiği var, zürafanın mı? İkisinin de 7 tane boyun omuru vardır. Deniz ayısı ve tembel hayvan dışındaki tüm memelilerde de bu böyledir. İki parmaklı tembel hayvanda 6 boyun omuru olduğundan kafasını çevirmekte zorlanır. Kuşlar tüylerini temizlerken kafalarını çok fazla çevirme ihtiyacı duydukları için memelilerden çok daha fazla boyun omurları vardır. Baykuşların 14, ördeklerin 16 tane boyun omurları vardır. Ama rekor 25 omurla sessiz kuğudadır. Baykuşlar iddia edilenin aksine kafalarını 360 derece çeviremez. Fakat 270 dereceye kadar çevirebilirler. Bu, fazladan omurlar ve kemiklerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlayan özel bir kas yapısı sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu özellik, baykuşların gözlerini hareket ettirememesini telafi eder. Eğer görüş alanlarını değiştirmek isterlerse, kafalarını çevirmek zorundadırlar. Baykuşların gözleri dışa doğru çıkıktır. Bu da nesneleri 3 boyutlu görebilmelerine imkan veren dürbün görüşünü artırır. Bu özellik gece avlanmak için zorunludur. Ayrıca mümkün olduğunca çok ışık alabilmek için gözleri oldukça büyüktür. Eğer bizim aynı ölçekte gözlerimiz olsaydı, greyfurt büyüklüğünde olurdu. Baykuşların gözleri daha da geniş bir retina oluşturabilmek için küre değil, boru biçimindedir. Alaca baykuşların gözleri ışığa bizim gözümüzden 100 kat daha duyarlıdır. Işık seviyesi bir mum ışığına düşürülse bile 500 metreden yerde fareyi görebilirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: 60 yaşında insanların tat alma duygularının %50'sini kaybettiklerini... Yunusların beyninin insanlarınkinden daha büyük olduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun. Kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma. Anlarsın.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizleri Cahit Külebi'nin Sen Anlarsın şiiriyle selamlıyoruz. Türk edebiyatının başarılı temsilcisi, şair ve yazar Cahit Külebi'nin şiir anlayışı, edebi kişiliği ve hayat öyküsüyle edebiyat güncesindeki yolculuğumuz devam ediyor. Cahit Külebi 20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ailesi soyadı yasası çıktıktan sonra Erencan soyadını almış, şair ise Takma Külebi soyadını sonradan tescil ettirmiştir. İlk ve ortaokulu Tokat'ta tamamlayan Cahit Külebi Sivas Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri almıştır. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır. Antalya Lisesi'nde stajyer edebiyat öğretmenliği, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Ankara Gazi Lisesi'nde ise edebiyat öğretmenliği yaptı. Sonraki yıllarda milli eğitim müfettişi oldu. Öğretmen okulunda öğrenim görürken müdür Fuat Köprülü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını düşündüğünden Külebi mahlasını ilk kez bu yıllarda kullanmaya başlamıştır. Okulda Ahmet Hamdi Tanpınar da hocalığını yapmıştır. İsviçre'ye kültür ateşesi ve öğrenci müfettişi olarak atandı. Yurda dönünce Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliği ve Kültür Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973'te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1983 yılına kadar Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. 1976'dan sonraki dönemde Türk Dil Kurumu genel yazmanıydı. İlk şiirleri Nazmi Cahit Takma ismiyle 1938'de Gençlik Dergisi'nde yayımlandı. Daha sonra Varlık Dergisi'nde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi. İlk şiir kitabı Adamın Biri 1946'da yayımlandı. 1949'da çıkan ikinci kitabı Rüzgar'da Orhan Veli şiirine yaklaştığı dikkat çekti. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseri Nevit Kodallı'nın Atatürk Oratoryosu'na temel oluşturdu. 1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır. Orhan Veli Ülkü dergisine yazdığı bir yazıda şiirden her şeyi attım ama Külebi'nin şiirlerine bayılıyorum. Çünkü o halkın teşbihleriyle çok değişik bir havada yazıyor demiştir. 80'lerde TRT'ye verdiği bir röportajda benim şiirim sanıyorum bir tür gerçekçi şiirdir. Bir yöndense bir tür yeni romantik şiirle tepki şiiridir demiştir. Şiirleri İngilizce, Fransızca dahil olmak üzere toplamda 21 dile tercüme edilmiştir. Diğer şiir toplulukları ile ilgili görüşleri, milli edebiyat, beş hececiler, Batı'ya tam bir uyum sağlanmadığı yönündedir. Batı'nın görüşünde değiller de, geleneksel halk şiirine de fazla uyum sağlayamadığını, ikinci yeninin ise tavırlarını bozup şiiri çetrefilleştirdiklerini düşünür. Külebi 90'larda İtalya'da yapılan geniş kapsamlı bir şiir yarışmasına tek onur konuğu olarak çağrılmıştır. Verdiği bir röportajda en sevdiği şairin Ahmet Muhip Dranas olduğunu söyler. Divan edebiyatındaysa en çok Baki'yi, sonra Fuzuli, kısmen de Nefi'yi ve Şeyh Galib'i sevdiğini dile getirir. Aynı röportajda politikayla hemen hemen niçin hiç aktif olmadığı sorulması üzerine ''Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Bir şair yurttaşlık görevini yerine getirebilir ancak şairin hiçbir bağlantısı olmamalı.'' demiştir. Sevgili dinleyenlerimiz, Cahit Külebi'nin şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.
1: Edebiyat Güncesi devam ediyor.

İlk olarak kış yorumu şiiriyle sizlerleyiz. Karanlık kış günü akşamüstü, bırak kendini sokaklara, git bakalım gittiğin kadar, freni bozuk kamyonlar gibi. Sevda mı, umut mu, arkadaş mı, anılar mı? Nerede? Ölüm mü? Doğduğun günden beri ardından gezer caddelerde. Karanlık kış günü, akşamüstü, bir gülüş mü sıcak? Dükkanların ışığı mı? Tramvaylar mı? Geçen kıvılcımlar saçarak. Bütün trenleri kaçırdın. Acıklı bir roman gibisin şimdi. İşte milyon insanda milyon yürek. Senin için çarpar mı biri? Karanlık kış günü, akşamüstü, dost diye sokaklarda kendini ara. Sevdalı, kimsesiz sarhoşlar gibi. Sarıl gizlice ağaçlara.

ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı

ve son olarak Sen Yokken şiiri sizlerle. Sen yokken gittim. Korkularımın üstüne hiç ardıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti. Kanlı savaşlarım, belalı sevdalarım olmadı hiç.

Hep sustum. Hep ağladım. Hep yandım sen yokken. Bekliyorum dönüşünü yeniden. Bir gelsen, hayatın önünden alsan beni. Bir gelsen, sellerin önünden alsan beni. Bir gelsen, ölümlü düşlerimden alsan beni. Çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmemiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Vurgun nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayrakları indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir gelsen, yangınlardan alsan beni. Bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni. Bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni.

Cahit Külebi hayatının sonlarında büyük üzüntüler yaşadı. Küçük oğlu Ahmet'i 1991'de, eşi Süheyla Hanım'ı ise 1993'te kaybetti. Çankaya sırtlarındaki bir apartmanın zemin katında yalnızlık içinde günlerini geçirdi. 28 Mart 1997'de kalp ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinden sonuç alınamadı ve 20 Haziran 1997 günü böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. 21 Haziran 1997 günü Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin isteği üzerine Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Cahit Külebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Ve spor, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Karahamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazar günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyiyle Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Gülçin Çağlar'la birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Hastalıkları ve Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda.
3: Hoş geldiniz sevgili hocam.
4: Merhaba Emine Hanımcığım, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Yaz aylarıyla iyi geçinmeye çalışıyorum.
2: Yine sizinle birlikte bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok güzel.
4: Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Bu yaz sıcaklarında sizinle beraber olmak insanı mutlu ediyor ve huzur veriyor. Serinletiyor gönlümüzü.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun sevgili hocam. Şimdi yaz tatilinde olduğumuz için tabii yaz tatili demek aynı zamanda sıcak demek. Bulaşıcı doğru. Hastalıklar demek. Tabii havuzlara gidilen çocuklar için özellikle. Onun için bu programımızda isterseniz yaz tatilinin değerlendirilmesi ve sıcaklardan korunma üzerine hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunacağız? O konularda görüşelim, konuşalım. Ne dersiniz sevgili hocam?
4: Teşekkür ederim. Öncelikle bizim sizden öğrendiğimiz havaların çok sıcak gideceği bugünlerde. Doğru mu?
2: Evet, evet öyle.
4: O zaman kendimizi sıcaklardan korumanın yollarını öğrenmek
2: konuşalım,
4: isterim.
2: Evet.
4: Evet. Neden? Çünkü sıcaklar bütün insanları etkiliyor ama özellikle belli yaştaki yani hangi yaşlar her zaman konuştuğumuz gibi bebeklik yaş grubu özellikle yeni doğan ve 1 yaşın altı ve 5 yaşın giderek azalsa bile 5 yaşın altındaki çocuklarımız ve 65 yaşın üzerindeki yaşlılarımızı etkileyen çok daha fazla etkilediği biliniyor. Diğer yani bir yaş faktörü var sıcaklardan etkilenmek açısından. Bir diğeri ilave bedenimizle ilgili bazı şikayetlerimiz varsa mesela herhangi bir nedenle yüksek ateşimiz varsa bu özellikle bebeklik ve çocukluk çağında ve yaşlılarda herhangi bir nedenle yüksek ateş olması halinde hem sıcak nedeniyle hem artı vücut ısısının yükselmesi nedeniyle vücudu çok daha fazla etkiliyor. Bir diğeri obezite yani kilo fazlalıkları. Aynı zamanda ishalli kusmalı hastalıklar veyahut da sıvı alınımının azaldığı durumlarda özellikle yaşlılar tuvalete gitmekten çekindikleri için yani çok fazla tuvalete gidip kendilerini yormamak adına çok fazla tuvalete gitmemek için çok sulu gıda almaktan çekiniyorlar. Bu nedenle çok az sulu gıda tükettikleri için susuz kalabiliyorlar. Bu hiç arzu edilmeyen bir durum. İlave olarak ishalli kusmalı bir hastalık varsa hem çocukluk çağında hem yaşlılarda sıvı ve tuz kayıpları çok daha fazla sıcaktan etkilenmemize yol açıyor. Akciğer ve kalp problemi olanlar, zihinsel sorunları olanlar, ilaç kullanımı olanlar, alkol tüketimi yüksek olan kişilerde sıcaktan çok daha fazla etkilenme oluyor. Sıcaktan kişisel faktörlere ek olarak bir de bulunduğumuz bölgeyle ilgili faktörler var. Mesela biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da nem biraz daha az. Ama bazı bölgeler var ki deniz kenarında olan olduğu gibi veyahut da yöresel farklılıklara bağlı olarak nemin çok fazla olduğu yerler. Nemin fazla olduğu yerlerde gene sıcaktan fazla etkileniyor. Neden sıcaktan daha fazla etkileniyor nem yüksek olduğu zaman? Çünkü vücut terle ısı kaybedemiyor nem nedeniyle. Vücuda yapışıyor denir ya. O nedenle bu konuda da mutlaka çok daha nemli bölgelerde olmak riski artırıyor. Şimdi bunlar risk faktörleri. O zaman ne yapmamız gerekiyor bunlara karşı kendimizi korumak adına? Yani sıcaklıktan, havanın ısınmasından, bir de küresel ısınma dediğimiz olay var. İşte maalesef çok üzücü olarak dünyanın her tarafında çok fazla yangın haberleri alınıyor. Çok üzücü olarak ülkemize de yangın haberleri alınıyor. Ve zaten ormanlarımızı gene sizden öğrendiğimize göre ormanlarımızı giderek kaybediyoruz. Bir taraftan ormanlarımızı ve ağaçlarımızı kaybederken, bitki örtümüzü kaybederken bir taraftan havalar ısınıyor. Aynı zamanda küresel ısınmaya maruz kalıyoruz. Çünkü çok fazla atıklarımız var ve temel neden olarak doğamıza yeterince sahip çıkmamamız nedeniyle küresel ısınma da oluyor. Bu nedenle kaçınılmaz sonlar oluyor. Bu nedenle maalesef çok şiddetli yağışlar, çok şiddetli doğal afetler de olabiliyor. Ama bunlara karşı hep önlem almak, hep konuşuyoruz ya, sağlığımızı korumak daima çok daha kolay ve ucuz olanı. Sağlığımızı korumak derken kendi beden sağlığımızı, yakınlarımızın beden sağlığını, çevremizin sağlığını korumak olarak düşündüğümüz zaman bu çok daha önem kazanıyor. Çünkü sağlık sadece ben sağlıklıyım çok şükür geri kalan bizi ilgilendirmiyor değil. Sağlık deyince hem kendimizi düşüneceğiz hem yakınlarımızı düşüneceğiz. Mesela şu anda havalar çok ısındı diyoruz. Biz havalar çok ısındığı zaman acaba belli yaştaki mesela çocukluk çağındaki yakınlarımız veyahut da 65 yaşın üstündeki büyüklerimiz acaba sağlık sorunları nasıl? Veya onları sık sık arayarak onlar hakkında bilgi edinmek. Demin konuştuğumuz gibi acaba sıvı kayıpları var mı? Yeterince su içiyorlar mı? Veyahut da kendilerini sıcağa karşı korumak için önlemler alıyorlar mı? İyi besleniyorlar mı? Gibi küçük kontroller yaparak eğer komşularımızda ihtiyacı olan varsa onlara nasıl destek çıkabiliriz? Bunu daha genişletecek olursak çevremize nasıl sahip çıkabiliriz ki çevremizi nasıl koruyalım aşırı sıcaklara karşı? Yani orman yangınlarına engel olalım. Çünkü attığımız bir sigara izmaritinden neler olduğunu sizden defalarca tekrar sizin programlarınızı öğreniyoruz. Ve bunu artık tekrar öğrenmememiz gerekiyor. Yani biz Allah insanlara akıl vermiş, aklımızı kullanıp bunlara karşı önlem almamız gerekiyor. Piknik yerleri mesela bazı yerlerde kapatıldı. Piknik yerine ihtiyaç duyulan bir mevsimde piknik yerinin kapatılması aslında bizim bu konudaki duyarsızlığımızın bir göstergesi. Çünkü biz eğer piknik yerine gittiğimizde ateşi söndürmeyi biliyorsak piknik yerine gitmek herkesin en doğal hakkı olur. Ama ateşi söndürmeyi bilmiyorsak o zaman büyük bir orman yangınına neden olacağımız için hem bize hem ülkemize hem insanlığa çok büyük bir zarar vermiş olacağımız için bu konuda daha dikkatli olmamız, özenli olmamız, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu güzel evreni, dünyamızı onlara yakışır bir şekilde koruyup onlara emanet etmemiz gerekiyor. Çünkü onlara da emanet oldu. Onlar da kendi çocuklarına emanet edecekler bu kutsal mirası. Bu arada kendi kişisel sağlığımız açısından mutlaka çok sulu gıda almamız lazım. Zaten mevsim nedeniyle çok sulu meyvelerin olduğu ve geleneksel kompostolarımızın, ayranlarımızın daha bol tüketildiği bir mevsim. Ama hiçbirini bulamıyorsak mutlaka sadece su bile olsa su içmemiz bizim için yeterli. Aç kalmamamız gerekiyor. Su kaybını su içerek yerine koyuyoruz. Yani eğer çocukluğumuzdaki havuz hesaplarını düşünecek olursak su kaybı nereden oluyor? Özellikle yaz aylarında idrarla kayıplar azalmış oluyor. Daha çok terle kayıp oluyor. O nedenle idrar miktarı özellikle bebeklerde, 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üstündeki yaşlılarda idrar miktarının takibi çok kıymetli. Eğer idrar miktarı azaldıysa yeterince su almıyorlar demek. Bu da neden tehlikeli? Çünkü böbreklerimiz su kaybına karşı vücudumuzu korumaya alıp çok çalışıyorlar ve bizi böbrek yetmezliği tehlikesi bekliyor demek. Yani susuzluk bizi böbrek yetmezliğine götürebiliyor. Ve bu o kadar şiddetli olabiliyor ki diyalize gidecek kadar tehlikelere yol açabiliyor. Onun için bizim en büyük dikkat etmemiz gereken kendimizin, sevdiklerimizin ve çocuklarımızın, erişkinlerimizin ve özellikle yaşlılarımız da bebeklerle çocuklarımızın, 5 yaşın altındakilerin ve hamile ve emzikli hanımların çok bol su tüketmesini sağlamak. Bol sulu meyve tüketilmesi, geleneksel gıdalarımız, ayranlarımız, kompostolarımız, hoşaflarımız, soğuk çorbalarımız, hiçbir şey olmazsa bol miktarda su içilmesi. En az 3 litre kadar erişkinlerin su içmesi öneriliyor. Bebeklerimiz ve çocuklarımızda bu biraz daha az olabilir. Ama hamile ve emziklilerin çok sulu gıda alması, 3 litreden fazla bile alabilirler. Neden? Çünkü emzikli hanım hem kendini koruyacak hem bebeğini koruyacak. Bu nedenle bebeğini koruması amacıyla da daha fazla sulu gıda alması lazım. O zaman biraz daha beslenecek, biraz daha sulu gıda alacak ve bebeğini her fırsatta emzirecek ve bebeğinin bezinin ağırlığını kontrol edecek. Yani bunu zaten anneler belli bir dönemde bezi çok doluydu, bezi az doluydu gibi belli bir deneyim kazanmış oluyorlar. O nedenle bebeğin bezindeki idrar miktarı çok çok kıymetli. Buna mutlaka özen göstermemiz lazım. Ve annelerin, gebelerin, emziklilerin iyi beslenmesine bizimle yardımcı olmamız lazım ki sıcak günleri bebeklerimiz ve anneleri kolay atlatabilsinler. Demek ki en önemli kural, su kaybımız var arttığı için sıcaklarda, terle sıvı kaybı arttığı için bunu yerine koymak. Bunu da yerine koymak için su ve sulu gıda tüketilmesi. O zaman bir diğer konu gündeme geliyor, sıvı kaybının azaltılması. Sıvı kaybının, yani terle olan su kaybının azaltılması için ne yapacağız? O zaman daha çok ortamların soğutulması. Bu soğuk ortamlarda bulunulması, yine sizden çok sık sık duyuyoruz. Radyo ve televizyon programlarında da çocukların, bebeklerin ve yaşlıların, hamilelerin dışarı çıkmaması öneriliyor sıcak havalarda. Neden? Çünkü sıvı kaybına engel olmak için. Evler nispeten serin oluyorlar. Evler serin olmuyorsa evin soğutulması için gerekli önlemler alınması, en azından ılık banyolarla vücudun serinletiliyor ve bu şekilde sıvı kaybının azaltılıyor olması çok kıymetli. Hiçbir şey yapamıyorsak o zaman soğutucuların bulunduğu ortamlara, yaşlılarımızın ve bebeklerin bulunduğu merkezlere, mesela bir alışveriş merkezine götürmesi. Aslında alışveriş merkezleri çok tercih ettiğimiz yerler değil ama öyle durumlarda sıvı kaybının azaltılması amacıyla mutlaka soğuk ortamlarda bulunulması açısından yararlı olacağı belirtiliyor. Yine ev içinde fırın ve ocakların kullanılmasının azaltılması da önerilenler arasında. Çünkü fırın ve ocaklar hiç kuşkusuz ki ortamının sıcaklığını artıran nedenler. Kıyafetlerimiz çok kıymetli. İnce kıyafetler, açık renk kıyafetler giyilmesi çok önemli ve kendimizi eğer bir şekilde şikayetimiz oluyorsa da hiç kuşkusuz ki en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak yardım alınması önerilenler arasında. Çünkü sıvı kaybı, demin de söylediğimiz gibi, böbrek hasarı

0: krampı gerçekten çok ciddi acılar veriyor insana. Kramp başlı başına zaten kasın kasılması sonucu ciddi bir ağrı oluşturuyor vücutta ve çok şiddetli olursa da damar çatlamalarına kadar gidiyor diye biliyorum ben sevgili hocam. Öyle değil mi?
1: Kas kasılmaları, yani kramp dediğimiz kas kasılmaları sıcakla ilgili şikayetin ilk bulgusu olarak belirtildiği için mutlaka bol sulu gıda tüketilmesi, susuz kaldığımız konuda bizi ilk uyarıyor. O kadar sizin söylediğiniz şikayetlerin olması artık iş işten geçmiş gibi olduğu için o safhaya gelmeden bol sulu gıda tüketilmesi önemli. Eğer bol sulu gıda tüketilmesine rağmen hala kas kasılmaları, kramplar devam ediyorsa o zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması şart. Ve gene geniş kenarlı eğer dışarı çıkıyorlarsa, çıkmak zorunda kalıyorsa kişiler, o zaman geniş kenarlı şapkaların giyilmesi, güneş gözlüklerinin kullanılması, güneş koruyucu kremlerin kullanılması da mutlaka gerekiyor.
0: Sıcakta bizim memleket biliyorsunuz sıcak olduğu için şöyle bir şey uygulama yaparlar. Özellikle belli yaşın üzerindeki beyler mendillerini ıslatıp kafalarına bağlarlar.
1: Çok güzel bir uygulama.
0: Onun çok ciddi bir şekilde rahatlattığını söylerler. Babam da yapardı onu. Demek ki dediğiniz gibi vücut sıcaklığı yükseldiği için ortamın ısısından dolayı. Çünkü biliyoruz ki klimalarda sağlığımıza, vücudumuzu serinletiyor ama bir o kadar da eğer temizliği düzgün yapılmazsa sağlıksız bir ortam bize sağlıyor. Klimaların bakımı çok çok önemli. Özellikle sıcak memleketlerdeki klimaların bakımı yapılmazsa özellikle çocuklarda ve yaşlılarda dediğiniz gibi hassas olan kesimde ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor.
1: Bununla ilgili tabii çeşitli yayınlar var ama nasıl kış yaz aylarında soba borularını veyahut da bacalarımızı, evlerimizin bacalarını temizletiyor ve bakımını yaptırıyorsak onun gibi klimaların da bakımı, hep evimizdeki klimaların bakımı şart, hem de araba klimalarının bakımı şart. Çünkü klimadan yararlanan kişilerin sağlığını kaybetmesini hiçbirimiz istemeyiz ama bununla ilgili kesinlikle önlem alınması gerekiyor. Haklısınız Emine amcam. Mutlaka bunların düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani yaz aylarında, yani nasıl yaz aylarında kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Tarhanalarımızı, eriştelerimizi, kurutulmuş meyvelerimizi, sebzelerimizi hazırlıyoruz. Onun gibi evimize bakım da vermemiz gerekiyor. İşte odunumuzu, kömürümüzü depoluyoruz veya da bacalarımızı temizliyoruz. Kış aylarında da mutlaka klimaların bakılması gerekiyor ki eğer bugüne kadar baktırmadıysak hemen baktırmakta yarar var ki içine yerleşmiş mikroplar sağlığımıza zarar vermesinler.
0: Sevgili hocam, programımızın başında da söylemiştik. Yaz tatili aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin en çok havuzlardan yararlandığı tatiller. Yani hem evet, spor amaçlı hem serinlemek amaçlı havuzlar kullanılıyor. Ve büyük şehirlerde hatta yüzme kursları düzenleniyor belli yaşlardaki çocuklarımıza, gençlerimize. Ama bu havuzlar bir taraftan çok güzel. Yani spor açısından çok güzel, serinleme açısından güzel ama sağlıklı olmayan spor tesisleri de çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını ciddi oranda etkiler. Çünkü birçok bulaşıcı hastalık geçebilir, bulaşabilir. Onun için de gittiğimiz havuzların temizliğinden emin olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle ailelerimizden ricamız, çocuklarımızı bir havuza kaydederken onun temizlik koşullarını incelemeleri ve nasıl yararlandıklarını görmeleri. Bir de maalesef su birikintileri oluyor. Şehir içinde bazı küçük su birikintileri oluyor. Çocuklarımızın zaman zaman ondan yararlandığını görüyoruz. En tehlikeli olanlar arasında onlar da var. Dediğiniz gibi çocuklarımızın hastalığı için bir kaynak oluşturuyor, mikrop kaynağı oluyor. O nedenle oralara çocukların girmesi kesinlikle, uygun olmayan havuzlara, uygun olmayan süs amaçlı havuzlara girmesi hiç arzu edilen şeyler değil. Gene tehlikeli olanlardan bir tanesi, havuzlarda sadece mikrop yok, aynı zamanda havuzda yüzmede herhangi bir nedenle boğulma tehlikesi de var. Bu boğulma tehlikesine karşı da çocuklarımızın önlemler alınarak, yani can yeleği şeklinde olabilir, simit şeklinde olabilir, kolluk şeklinde olabilir ama mutlaka

0: bir erişkinin kontrolünde, çocuğumuz yüzme biliyor bile olsa, erişkinin kontrolünde havuzdan, denizden yararlanması için mutlaka bizim çocuklarımızı görebileceğimiz yerlerde onların denize girmesini veya ehil kişilerin bulunduğu, denetlediği havuzlara girmelerine çocuklarımızın izin vermemiz ve o kurslara gitmelerine onay vermemiz gerekiyor ki istenmeyen acı olaylarda karşılaşmayalım. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık, en iyisini hak ediyorlar ve hiç kuşkusuz ki aileleri onlar için gerekeni yapıyor ve onlar da çocuklarının en güzel günlerini görmeye layıklar. Onun için bu mutlulukları çoğaltarak devam etmek için hep sağlığımızı korumak en büyük dileğimiz ve en büyük kendimize karşı da ailelerimize karşı da sorumluluğumuz ve görevlerimiz arasında bütün erişkinlerin. Aynı zamanda besinlerin saklanması da yaz aylarında çok önemli. Gıda zehirlenmeleri içindir. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik zaman zaman ama bir defa daha tekrarlamakta yarar var. Özellikle ifo benzeri hastalıklar, yani ishalli kusmalı hastalıklar yaz aylarında gıdaların iyi saklanmaması sonucu veyahut da gıdaların iyi taşınmaması sonucu ortaya çıkabilen durumlar. Ve mesela Amerika'dan gelen bir rapor var. Bu rapora göre Amerika'da yaklaşık 1,5 milyon civarında tifo benzeri hastalık görülüyor. Ve bunların hemen hemen 26 bini hastaneye başvuruyor. Ve maalesef 420 civarında da can kaybıyla sonlanıyor. Tifo benzeri hastalık dışında gene bizim bağırsaklarımızda olan E. coli denilen bir mikrop var. Aslında bu sessiz sedasız hepimizin bağırsağında olabilen bir hastalık. Ancak bunun kendi içinde tipleri var, yani büyük bir aile. Ve ailenin bazı fertleri maalesef ciddi hastalıklar yapabiliyor. İşte bu ciddi hastalık yaptığı zaman da 250 bin civarında hastalığa yol açabiliyor. Gıda zehirlenmesi şeklinde hastalığa yol açabiliyor ve bunun sonunda da maalesef 100 kadar can kaybıyla sonlanıyor. Bu E. coli dediğimiz mikrop daha yaygın olan bir mikrop. Neden daha yaygın olan? Çünkü mesela kuraklıklar veyahut da işte seller sırasında su kanallarına, kanalizasyondan su kanalları arasında bir bağlantı kurularak mikroplar birbirine geçebiliyor ve yani temiz suya bulaşıp sulama sularına geçip oradan bizim sebzelerimizi, meyvelerimizi suladığımız suya geçebiliyor. Hayvanlarımız o sudan içip dolayısıyla onların ürünlerini alarak dolaylı olarak bu mikropla karşılaşabiliyoruz. Ama en çok sebzelerden, meyvelerden. Mesela bundan birkaç sene önce çok büyük bir E. coli, yurt dışında bir E. coli salgını olmuştu. Bunun nedeni olarak da salatalıkların demin bahsettiğimiz şekilde sulama sularına bu E. coli mikrobunun bulaşmış olması ve salatalıkların yeterince yıkanmadan salata haline döndürülmesi ve kabuklarıyla yendiği zaman hastalık ishal ve kusmayla giden hastalığa yol açtığı ve bunun sonunda da çok ciddi böbrek hasarı ve böbrek yetmezliğine yol açan bir tablonun geliştiği bildirilmişti. Yine tifo benzeri hastalıklarda da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Mesela et kestiğimiz bıçağı çok iyi temizlemeden meyve kesmeye, kavun karpuz kesmeye kullandığımızda onda üremeye başlıyor. Çok güzel, çünkü kavun karpuzu çok güzel ürer bu mikroplar. Ve onda ürediği zaman bize dolayısıyla etteki tifo mikrobu bize dolaylı olarak geliyor. Onun için kullandığımız her malzemenin mutlaka dikkatli kullanılması, dikkatli temizlenmesi, et ve süt, yumurta gibi gıdaların ve onların ürünlerinin aldığımız zaman evimize getiriyorken mümkünse soğuk, mesela buz aküleriyle korunarak taşınması ve bu şekilde içinde mikrop üremesine engel olunması, evimize getirdiğimizde bir an önce buzluğa yerleştirilmesi, buzluktan çıkardığımız ürünlerin çözülmeden kullanılması, çözüldükten sonra ise bir daha asla buzluğa konulmaması. Çünkü çözülen, buzluktan çıkardığımız çözülen ürünler üzerinde mikroplar üremeye başlıyor ve onu tekrar buzluğa koyduğumuzda büyük bir mikrop yuvası oluşturulmuş oluyor. O nedenle çok büyük bir tehlike oluşuyor. sağlık açısından bu konularda dikkatli olunması. Kullandığımız mesela et için kullandığımız bıçak ve kesme tahtasının özel, meyve sebze için kullandığımız meyve bıçak ve kesme tahtasının ayrı ayrı olması ve özel olarak yıkanmaları tavsiye edilenler arasında sağlığımızı korumak açısından.
1: Evet sevgili hocam, daha önceki programlarımızda da değinmiştiniz bu konuya. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok çok önemli. Hele hele yaz tatilinde sporla değerlendirmesi hem çocuklarımızın sağlığını koruyacak hem de sağlıklı büyümelerine, kaslarının sağlıklı gelişmesine yardımcı olacaktır. Kemik ve kas yapısının daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır spor.
0: Eğer biz dediğim gibi sizinle bu programı yapıyorsak, biz fakülteye gidebildiğimiz için, biz okula gidebildiğimiz için dünyada pek çok çocuk, pek çok kız çocuğu hala okuma yazma bilmiyorken ve hala başkalarına bağımlı yaşıyorken, hala üretken değilken atalarımız bizi en iyiye layık görmüş. Türk kadını sen baş tacı olmaya layıksın demişse ve bunu yüzyıllardır bize söylüyorlarsa biz de onlara layık olmak zorundayız gerçekten. Ve aynı zamanda çocuklarımıza, hem kızlarımıza hem oğullarımıza ne kadar özel bir milletten geldiğimizi defalarla anlatmamız gerekiyor ki onlar da bu gururu çocuklarına anlatabilsinler ve yaşatabilsinler. Bu biz erişkinler için kutsal bir görev ve aynı zamanda çok büyük bir milli borç. Ailelerimize paylaşmamızı, teşekkür etmemiz için, vesile olduğunuz için size ve tüm ekibinize tekrar teşekkür ediyorum Emine Hanım.
1: Ben de çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ediyoruz ve size hoşça kalın diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın burada sonuna geldik. Bugün sizlere çocuklarımızın sağlığının korunması için yaz tatilinde dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsettik. Sizlere bilgi vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı Doçent Doktor Fatma Uçakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16.30, Bilecik 15.27, Bursa 17.30, Çanakkale 19.31, Edirne 17.32, İstanbul 21.30, Kırklareli 16.30, Kocaeli 18.28, Sakarya 17.28, Tekirdağ 19.27, Yalova 19.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Ve spor. Kocaeli Spor daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu 26, Belgrad parçalı bulutlu 16, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag çok bulutlu 13, Londra parçalı bulutlu 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 17, Priştine açık 11, Roma az bulutlu 20, Saraybosna az bulutlu 11, Sofya parçalı bulutlu 14, Tirana az bulutlu 15 derece. Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman açık 19, Aşgabat az bulutlu 22, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 20, Kabil açık 16, Kerkük açık 29, Kuveyt, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 33 derece. Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 19, Tahran açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne az bulutlu 7, Montreal açık 22, New York açık 21, Sydney açık 11 ve Washington açık 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu açık 16, Frankfurt parçalı bulutlu 17, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcıali az bulutlu 16 derece. Köln parçalı bulutlu 17, Komrat az bulutlu 15, Kösyence az bulutlu 16, Münih parçalı bulutlu 14 derece. Podgorica açık 17, Selanik az bulutlu 20, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya açık 16, Valkaneş açık 15 derece. Zenitse az bulutlu 12, Gazmaus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle klasik müzik dünyasında bir yolculuğa çıkacağız. Biraz sonra sizlere bestecileri ve eserleri de sayacağım sevgili dinleyicilerim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımda sizler için hazırlamış olduğum bestecilerin hemen isimlerini de saymak istiyorum. Rossini ile başlayacağız. Sevil Berberi Operası'ndan sizlere sunacağım eserle programımızı başlatmış olacağız. George Bizet, Fransız bestecinin eseriyle devam ediyoruz. Leon Cavallo, Palyaço Operası'ndan bir bölümle sizlerle programımızı sürdürelim. Bellini'nin Norma Operası'ndan Casadiva'yı seslendirecek sanatçı. Ardından Puccini'nin Caniskiki Operası'ndan bir bölümle yine programımızın akışı devam edecek. Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası'ndan bir bölüm sizlere ulaşacak. Ve diğer besteci Mascagni'nin Cavalleria Rusticana Operası'ndan Intermezzo bölümünü dinleteceğim. Son olarak sevgili dinciler, Giuseppe Verdi'nin sizler için seçmiş olduğum eseri Rigoletto Operası olacak. Böylece programımızın ilk bölümünü sizlerle noktalamış olacağız. Şimdi bu eserleri dinlemeye geçelim sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saatimiz başladı.

equipment

0: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Klasik Müzik Saati programımız Metroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlere ulaştı. Peki kim ulaştırdı? Cenk Balat, sevgili dinciler, sizlere ulaştıran sevgili teknik masadaki arkadaşıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bir başka programda yine sizlerle bir arada olmak umuduyla şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati, hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarının Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren ise genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonraysa kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, periyot boyunca kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Ve spor, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazar günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu Akdeniz, iç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımızı başlatıyorum sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Palat. Sizlere seçmiş olduğum eserleri ulaştıracak. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, programımızda sizler için seçmiş olduğum besteciler şunlar olacak. Schubert, Brahms, Schubert'in eserleri, ardından Tchaikovsky ve yine Favre'nin eserleriyle sizlere bugünkü programımızı aktarmış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. Klasik Müzik Saati programında sizler için bugün seçtiğim besteciler şunlardı. Hemen onları da tekrarlamak istiyorum. Brahms, Schubert, Tchaikovsky, Favore'nin eserleriyle bugünkü programımızı noktalamış olduk sevgili dinleyiciler. Bir başka programda daha sizlerle bir arada olmak umuduyla sevgiler, saygılar sunuyorum. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı oldu. Teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Ve spor, Kocaelispor daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu 26, Belgrad parçalı bulutlu 16, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag çok bulutlu 13, Londra parçalı bulutlu 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 17, Priştine açık 11, Roma az bulutlu 20, Saraybosna az bulutlu 11, Sofya parçalı bulutlu 14, Tirana az bulutlu 15 derece. Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman açık 19, Aşgabat az bulutlu 22, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 20, Kabil açık 16, Kerkük açık 29, Kuveyt, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 33 derece. Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 19, Tahran açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne az bulutlu 7, Montreal açık 22, New York açık 21, Sydney açık 11 ve Washington açık 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu açık 16, Frankfurt parçalı bulutlu 17, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali az bulutlu 16 derece. Köln parçalı bulutlu 17, Komrat az bulutlu 15, Kösence az bulutlu 16, Münih parçalı bulutlu 14 derece. Podgorica açık 17, Selanik az bulutlu 20, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya açık 16, Valkaneş açık 15 derece. Zenitse az bulutlu 12, Gazmaos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazartesi günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Temmuz Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Ve spor, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazar günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu Akdeniz, iç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 5'te fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16.30, Bilecik 15.27, Bursa 17.30, Çanakkale 19.31, Edirne 17.32, İstanbul 21.30, Kırklareli 16.30, Kocaeli 18.28, Sakarya 17.28, Tekirdağ 19.27, Yalova 19.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'le yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Ve spor. Kocaeli Spor daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu 26, Belgrad parçalı bulutlu 16, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki sağanak yağışlı 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag çok bulutlu 13, Londra parçalı bulutlu 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 17, Priştine açık 11, Roma az bulutlu 20, Saraybosna az bulutlu 11, Sofya parçalı bulutlu 14, Tirana az bulutlu 15 derece. Varşova sağanak yağışlı 15, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman açık 19, Aşgabat az bulutlu 22, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parçalı bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu ve açık 20, Kabil açık 16, Kerkük açık 29, Kuveyt, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 33 derece. Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam açık 19, Tahran açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne az bulutlu 7, Montreal açık 22, New York açık 21, Sydney açık 11 ve Washington açık 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu açık 16, Frankfurt parçalı bulutlu 17, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcıali az bulutlu 16 derece. Köln parçalı bulutlu 17, Komrat az bulutlu 15, Kösence az bulutlu 16, Münih parçalı bulutlu 14 derece. Podgorica açık 17, Selanik az bulutlu 20, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya açık 16, Valkaneş açık 15 derece. Zenitse az bulutlu 12, Gazmaos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun. Kanatlarımız dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma, anlarsın.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizleri Cahit Külebi'nin Sen Anlarsın şiiriyle selamlıyoruz. Türk edebiyatının başarılı temsilcisi, şair ve yazar Cahit Külebi'nin şiir anlayışı, edebi kişiliği ve hayat öyküsüyle edebiyat güncesindeki yolculuğumuz devam ediyor. Cahit Külebi 20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Ailesi soyadı yasası çıktıktan sonra Erencan soyadını almış, şair ise Takma Külebi soyadını sonradan tescil ettirmiştir. İlk ve ortaokulu Tokat'ta tamamlayan Cahit Külebi Sivas Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri almıştır. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır. Antalya Lisesi'nde stajyer edebiyat öğretmenliği, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, Ankara Gazi Lisesi'nde ise edebiyat öğretmenliği yaptı. Sonraki yıllarda Milli Eğitim Müfettişi oldu. Öğretmen okulunda öğrenim görürken müdür Fuat Köprülü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını düşündüğünden Külebi mahlasını ilk kez bu yıllarda kullanmaya başlamıştır. Okulda Ahmet Hamdi Tanpınar'da hocalığını yapmıştır. İsviçre'ye kültür ateşesi ve öğrenci müfettişi olarak atandı. Yurda dönünce Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliği ve Kültür Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973'te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 1983 yılına kadar Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. 1976'dan sonraki dönemde Türk Dil Kurumu genel yazmanıydı. İlk şiirleri Nazmi Cahit Takma ismiyle 1938'de Gençlik Dergisi'nde yayımlandı. Daha sonra Varlık Dergisi'nde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi. İlk şiir kitabı Adamın Biri 1946'da yayımlandı. 1949'da çıkan ikinci kitabı Rüzgar'da Orhan Veli şiirine yaklaştığı dikkat çekti. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseri Nevit Kodallı'nın Atatürk Oratoryosu'na temel oluşturdu. 1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır. Orhan Veli Ülkü dergisine yazdığı bir yazıda şiirden her şeyi attım ama Külebi'nin şiirlerine bayılıyorum. Çünkü o halkın teşbihleriyle çok değişik bir havada yazıyor demiştir. 80'lerde TRT'ye verdiği bir röportajda benim şiirim sanıyorum bir tür gerçekçi şiirdir. Bir yöndense bir tür yeni romantik şiirle tepki şiiridir demiştir. Şiirleri İngilizce, Fransızca dahil olmak üzere toplamda 21 dile tercüme edilmiştir. Diğer şiir toplulukları ile ilgili görüşleri, milli edebiyat, beş hececiler, Batı'ya tam bir uyum sağlanmadığı yönündedir. Batı'nın görüşünde değiller de, geleneksel halk şiirine de fazla uyum sağlayamadığını, ikinci yeninin ise tavırlarını bozup şiiri çetrefilleştirdiklerini düşünür. Külebi 90'larda İtalya'da yapılan geniş kapsamlı bir şiir yarışmasına tek onur konuğu olarak çağrılmıştır. Verdiği bir röportajda en sevdiği şairin Ahmet Muhip Dranas olduğunu söyler. Divan edebiyatındaysa en çok Baki'yi, sonra Fuzuli, kısmen de Nefi ve Şeyh Galip'i sevdiğini dile getirir. Aynı röportajda politikayla hemen hemen niçin hiç aktif olmadığı sorulması üzerine ''Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Bir şair yurttaşlık görevini yerine getirebilir ancak şairin hiçbir bağlantısı olmamalı.'' demiştir. Sevgili dinleyenlerimiz, Cahit Külebi'nin şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.
1: Edebiyat Güncesi devam ediyor.

İlk olarak kış yorumu şiiriyle sizlerleyiz. Karanlık kış günü akşamüstü, bırak kendini sokaklara, git bakalım gittiğin kadar, freni bozuk kamyonlar gibi. Sevda mı, umut mu, arkadaş mı, anılar mı? Nerede? Ölüm mü? Doğduğun günden beri ardından gezer caddelerde. Karanlık kış günü, akşamüstü, bir gülüş mü sıcak? Dükkanların ışığı mı, tramvaylar mı? Geçen kıvılcımlar saçarak. Bütün trenleri kaçırdım. Acıklı bir roman gibisin şimdi. İşte milyon insanda milyon yürek. Senin için çarpar mı biri? Karanlık kış günü, akşamüstü, dost diye sokaklarda kendini ara. Sevdalı, kimsesiz sarhoşlar gibi. Sarıl gizlice ağaçlara.

Fransız şiirlerinden İstanbul, şimdi radyolarınızda. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Niksar'da elimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı.

ve son olarak Sen Yokken şiiri sizlerle. Sen yokken gittim. Korkularımın üstüne hiç ardıma bakmadım. Gümüş şiirler yazdım sen yokken. Çok yangın çıktı yüreğimde. Küllerini bile savurmadım. Irak denizlerin fırtınasıydım. Uzak iklimlerin sert rüzgarları. Kulaçlarken denizinde gurbeti. Kanlı savaşlarım, belalı sevdalarım olmadı hiç. Ama hep sustum. Hep ağladım. Hep yandım sen yokken. Bekliyorum dönüşünü yeniden. Bir gelsen, hayatın önünden alsan beni. Bir gelsen, sellerin önünden alsan beni. Bir gelsen, ölümlü düşlerimden alsan beni. Çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken, az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi buruşuk parmaklarda. Bir kırağı ayazıydım gecenin kollarında. Zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmemiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Vurgun nedir ki deme. Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayrakları indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir gelsen, yangınlardan alsan beni. Bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni. Bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni.

Cahit Külebi hayatının sonlarında büyük üzüntüler yaşadı. Küçük oğlu Ahmet'i 1991'de, eşi Süheyla Hanım'ı ise 1993'te kaybetti. Çankaya sırtlarındaki bir apartmanın zemin katında yalnızlık içinde günlerini geçirdi. 28 Mart 1997'de kalp ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinden sonuç alınamadı ve 20 Haziran 1997 günü böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. 21 Haziran 1997 günü Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin isteği üzerine Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Cahit Külebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 2.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16.30, Bilecik 15.27, Bursa 17.30, Çanakkale 19.31, Edirne 17.32, İstanbul 21.30, Kırklareli 16.30, Kocaeli 18.28, Sakarya 17.28, Tekirdağ 19.27, Yalova 19.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece ve sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-27, Artvin 18-25, Bayburt 12-26, Çorum 12-25 derece. Giresun 22-26, Gümüşhane 15-24, Ordu 21-24, Rize 21-26 derece. Samsun 20-26, Sinop 20-29, Tokat 16-25, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı 12-27, Ardahan 8-21, Bingöl 18-32, Bitlis 14-27, Elazığ 18-34 derece. Erzincan 15-28, Erzurum 10-23, Hakkari 18-30, Kars 9-20 derece. Iğdır 18-29, Malatya 18-33, Muş 17-32, Tunceli 18-33, Şırnak 25-34 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 24-37, Batman 21-39, Diyarbakır 23-38, Gaziantep 23-34 derece. Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-39 ve Siirt 25-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren ise genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonraysa kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, periyot boyunca kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Zamanla sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük önem arz ettiğini duyurdu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Ve spor, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunun 6. ve son haftasında pazartesi günü İsviçre'yi konuk edecek A milli erkek basketbol takımımız tarihindeki 1063. maçına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamsalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Şavşat yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Temmuz Pazar günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Samsun'un doğu ilçelerinde, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 7 Temmuz Salı günü yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü yurdun güney ve doğu kesimleriyle Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş ve Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı kaynak kişi, derlemeci ve TRT ses sanatçısı Saniye Can'a ayırdık sevgili dinleyenler. Saniye Can'a yer verdiğimiz programımıza sanatçının sesinden bir türkü dinleyerek başlıyoruz.

1930 yılında Çanakkale'de Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak doğan Saniyecan, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara'da bulunan ablası Refia Berkalp'in yanına gitti. Burada aile dostlarının teşvikiyle Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Muzaffer Sarı Sözen ve saz sanatçısı Emin Aldemir'den dersler aldı. 1950 yılından itibaren Muzaffer Sarı Sözen yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu'nun ilk kuşak sanatçıları arasına katıldı. 1953'te açılan sınavla kadrolu sanatçı olan Saniyecan, radyo çalışmalarının yanı sıra Nezahat Bayram, Aliye Akkılıç, Yıldız Ayhan, Turhan Karabulut, Mustafa Gece Yatmaz gibi sanatçılarla turnelere çıktı. Derlemesini ablası Refia Berkalp'in yapmış olduğu Anne Mentari Almış adlı eseriyle büyük bir çıkış yaptı ve yurdun her köşesinde sevilen bir sanatçı oldu. Balıkesir Yolunda ve Karyolamın Demiri adlı eserlerle unutulmayan Türk halk müziği sanatçıları arasında yerini alan Saniyecan iyi derecede bağlama çalabiliyordu.

Saniye Can 1972 yılında İstanbul Radyosu'na atandı. Uzun yıllar hem radyoda hem de konserlerde türküler söyleyerek dönemin en sevilen sanatçıları arasına girdi. Özellikle hem annesinden derlediği ve hem de kendisinin kaynaklık ettiği birçok türküyü TRT repertuarlarına kazandırdı. Derlemelerini yaparken Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Saniye Can, o yıllarda teyip olmadığı için bu türküleri 8-10 kez dinler ve bunları tek tek notaya alarak günümüze kadar getirmiştir. TRT repertuarlarında kaynak kişi olarak 3 türküyü kazandıran Saniye Can, 4 tane türkünün de derlemesini yapmıştır. Kaynak kişi olarak TRT'ye kazandırdığı türküler, Annem Entari Almış, Balıkesir Yolunda, Karyolamın Demiri. Derlediği türküler, Annem Entari Almış, Ben Giderken Ekinleri Gövdü, Gökte Uçan Teyyare ve Karanfilin Moruna.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT ses sanatçısı Saniye Can birçok plak yapmıştır. 4 tane taş plak ve 30'a yakın da 45'lik plak yanında 4 adet kaset ve ölümünden sonra da 1 adet TRT tarafından TRT Arşiv serisinde Saniye Can Kiremit'te Buz Musun adında bir albüm yayınlanmıştır. Taş plakları Çemberimde Gül Oya, Değirmenci Dayı, Dalgacı Hasan ve Nereye Gidiyorsun Kız Cennet. Kasetleri Pancar Pezik Değil Mi, Almanya'ya Giderken, Değirmenci Dayı, Saniye Can. CD'si Saniye Can, Kiremit'te Buz Musun?

Türkiye genelinde birçok ili tek tek dolaşarak derlemeler yapan, Çanakkale'nin önemli Türk halk müziği sanatçıları arasında yer alan Saniye Can, bütün hayatını ailesine adamış ve hiç evlenmemiştir. Bütün hayatı Türk halk müziği olan sanatçı, İstanbul Radyosu'ndan emekli olduktan sonra Çanakkale'ye yerleşti. 2 Temmuz 1996 tarihinde de geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Çanakkale'de hayatını kaybetti ve şehir mezarlığında toprağa verildi. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale'de Sahne Sanatları Gösteri Merkezi'ne ölümünden sonra Saniye Can'ın adı verilmiştir. Türkiye'nin ender yetiştirdiği sanatçılardan biri olan Saniye Can, sanat hayatı boyunca derlediği halk müziği eserleriyle yaşamaya, anılmaya devam ediyor. Hala söylene gelen dillerde pelesenk olan halk müziği eserleriyle ölümsüz sanatçılar arasına ismini yazdıran, Türk halk müziğine ölümsüz türküler kazandıran Saniye Can, Çanakkale'nin de kentin sanatçıları gurur listesinde yer alıyor.

ablası Refia Berkalp tarafından derlenen, annemin tarihi almış türküsüyle çıkış yapan Saniye Can, Balıkesir yolunda Karyolamın Demiri, Sıra Sıra Siniler, Gökte Uçan Teyyare, Karanfilim Moruna gibi türküleri derleyen, sesiyle can veren Saniye Can hala ülkenin en önemli halk müziği sanatçıları arasındaki yerini koruyor. Saniye Can'ın derlemesini yaptığı Çanakkale Zeybeği, Çanakkale türküsü olarak da bilinen Karyolamın Demiri Yandım Ayşem isimli türkü bugün hala söylene gelen türkülerden sadece biri. Çanakkale'li Türk halk müziği sanatçısı Saniye Can, derlediği, ses vererek halk müziğine kazandırdığı türküleriyle ölümsüz sanatçılarımız arasındaki yerini aldı. 1996 yılında yitirdiğimiz usta sanatçının türküleri hala dillerde söylenirken, onun halk müziğine katkıları ise değer biçilemez.

Türk halk müziğine, özellikle Çanakkale halk müziğine yapmış olduğu değerli katkılarla, repertuara kazandırdığı ve söylediği türkülerle, yaptığı albümlerle bizim için eşi bulunmaz bir değer oldu Saniyecan. Kaynak kişi, derlemeci ve TRT ses sanatçısı Saniyecan'ı unutmayacağız. Onun söylediği türkülerde sesi, müzik marketlerde, radyolarda ve internette yankılanmaya devam edecek. Programımız sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, seslendirdiği ve repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda kaynak kişi, derlemeci, TRT ses sanatçısı Saniye Can'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı ve seslendirdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 16-30, Bilecik 15-27, Bursa 17-30, Çanakkale 19-31, Edirne 17-32, İstanbul 21-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-28, Sakarya 17-28, Tekirdağ 19-27, Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yeniden Muğla'nın iç kesimleriyle Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 14-27 derece, Aydın 22-37, Denizli 21-34, Kütahya 12-25 derece. İzmir 22-34, Manisa 21-34, Muğla 19-33, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 25-33 derece, Antalya 24-31, Burdur 17-30, Hatay 24-30 derece. Isparta 18-29, Kahramanmaraş 23-33, Mersin 26-32, Osmaniye 24-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yeniden bölgenin güneyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-30, Ankara 16-29, Çankırı 15-30, Eskişehir 15-27 derece. Karaman 16-29, Kayseri 14-30, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-27 derece. Nevşehir 15-27, Niğde 15-26, Sivas 13-26 ve Yozgat 13-24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 13-29, Bolu 10-26, Düzce 13-27, Karabük 12-28, Kastamonu 10-28 ve Zonguldak 10-28.